Diyanet Radyo'dasınız. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün meleklerin varlığı ve mahiyeti hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili dinleyenler, melekler mübarek gecelerde inip Müslümanların manevi huzur, selamet ve barış iklimlerini onlarla paylaşır, onlara selam ve selamet getirir. Kadir gecesinde meleklerin inişi, Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenlik, huzur ve selamet vaktidir. Meleklerin Kur'an okunduklarında dinlemek üzere müminlerin yanlarına geldiği de hadislerde zikredilmektedir. Nitekim şu rivayet bu gerçeği dile getirmekte. Medineli sahabi Üseyd bin Hudayr bir gece Bakara suresini okuyordu. Hemen yanı başında bağlı duran atı birden şahlanmaya başladı. Bunun üzerine Üseyd Kur'an okumayı bıraktı. At da sakinleşti. Üseyd Kur'an'ı okudukça atı şahlanıyor, okumayı bırakınca da sakinleşiyordu. Üseyd ata yakın bir yerde bulunan oğlu Yahya'ya bir zarar gelmesin diye yanına gidip başını göğe doğru kaldırınca gökyüzünde içinde kandile benzer aydınlık saçan şemsiye gibi bir şey gördü. Sabahleyin olan biteni Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Efendimiz Üseyd'e Kur'an okunurken gelenlerin ne olduğunu bilip bilmediğini sordu. Üseyd bilmediğini söyleyince Efendimiz şöyle buyurdu. Onlar meleklerdi. Senin sesine gelmişlerdi. Kur'an okumaya devam etseydin, onlar da seni sabaha kadar dinleyeceklerdi. Hatta sabahleyin herkes onları görebilecekti. Çünkü halktan gizlenmeyeceklerdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerife göre melekler Allah'ın dinini özellikle ilmi ve fikri bakımdan canlı ve gündemde tutmaya çalışan Müslümanları arayıp onların etrafını kuşatırlar. Onlar melekleri görmeseler de melekler kendileriyle beraberdir. Sevgili dinleyenler, şu ayette ise kafirlerin de o gün melekleri görmesinden söz ediliyor. Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, bize melekler indirilmeliydi yahut Rabbimizi görmeliydik dediler. Andolsun ki onlar kendi içlerinde büyüklük tasladılar ve ileri derecede bir azgınlıkla haddi aştılar. Melekleri gördükleri kıyamet günü, işte o gün suçlu olanlara hiçbir müjde yoktur. Ve melekler onlara, size sevinmek yasaktır, yasak derler. Bu tür ayetlerde ahirete inanmayanların dünyadayken peygamberin doğruluğunu kabul etmek için kendilerine gökten melek indirilmesini bekledikleri, melekleri görecekleri kıyamet gününde ise artık kendilerine hiçbir şeyin fayda vermeyeceği belirtilmekte. Her insan ölüm halini yaşarken melekler kendisine görünmeye başlar. Çünkü o zaman daha önce bazı şeyleri görmesine engel olan perdelerin kaldırılmasına başlanır. Bununla beraber hayatlarını manevi değerleri ve gayba imanı inkar ederek geçirmiş olanlar, melekleri görseler de sevinemezler. Zira onlardan alacakları iyi hiçbir haber yoktur. Bu tür insanlar inkar etmelerinin can yakıcı sonucunu görmüş olurlar. Meleklerin böylelerine hangi surette ve nasıl görünecekleri hususu gayb alanını ilgilendirmekte. Melekler mahiyetini bilmediğimiz kanatlarıyla, Allah'ın emrine gönülden ve devamlı bir surette bağlı kalmalarıyla, güçlü ve süratli yapılarıyla, nurani, canlı, erkeklik ve dişiliği olmayan akıllı ve şuurlu varlıklardır. Onların akılsız, şuursuz ve cansız oldukları düşünülemez. Allah'ın emrine bilerek ve isteyerek boyun eğen varlıkların canlı, akıllı ve şuurlu olmaları gerekir.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, beklerken, beklenirken, ve

Çiçeklerle hoş geçin, bal incitme gönül. Bir küçük meyve için dal incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel söz. Ya hayır de ya da sus, dil incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim. Bana sor sevgili karı, sana ben söyleyeyim.

yazdım, iki söz yazdım sana. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdım sana.

Yüreğimde bir hor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgilim. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokunu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağı. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar, rüyalarım.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Uyuyan kişinin düş görmesine benzer dünya. Hatta düş gördüğü sırada gördüğü hayallerin gerçek olduğunu sanır rüyayı gören o kişi. Fakat uyandığında bütün gördüklerinin birer hayal olduğunu anlar. Tıpkı uyanık olarak bu dünyada yaşayan insanın öldükten sonra

0: bu dünyayı kötü bir rüya, bir hayal olarak hatırlayacağı gibi. Ey hak yolcusu, sen yalnız geceleri mi uyuyorum sanıyorsun? Gündüz de uykudasın, rüya görüyorsun. Uyuyan bir kişinin gördüğü rüyadır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz, şekli ve suretiyle var gibi görünen bu dünya için. Sen aslında bir gölgeden ibaretsin. Gölgede teferruattan. Sen de dahil kainat, bütün varlıklar gölge gibidir. Asıl olan ay ışığıdır. Asıl var olan Cenab-ı Hak'tır. Ey dost, uykunu da uyanıklığını da uyuyan bir kimsenin rüya içinde rüya görmesi gibi bil.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekler.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Ey kardeşim, sen insanın dışına değil, onun içine, gizli emellerine bak. Bir kavunun dışının güzelliği, rengi ve kokusu ne kadar güzel ve çekici olursa olsun, içinde tadı yoksa kaldırıp atmaktan başka neye yarar?

Bir insan olarak Hazreti Peygamber. İkinci bölüm. Hazreti Peygamber insanların arasında onlardan biri olarak yaşantısını sürdürmekteydi. Herkes gibi o da hüzünlenir, neşelenir ve öfkelenirdi. Onun da hayat meşgalesi vardı. Arkadaşlığı, dostluğu vardı. Eşleri, çocukları ve torunları vardı. Eşleriyle ilişkisinde sorun yaşadığı anlar da olmuştu. Onlarla huzur ve neşeyi paylaştığı anlarda. İnsani ihtiyaçları olduğu gibi herhangi bir insanın yaşayabileceği durumlar onun da başına geliyordu. Bir defasında yolculuğun verdiği yorgunlukla uykuya teslim olmuş, sabah namazına kalkamamış ve ancak güneş yükseldikten sonra namazını kaza edebilmişti. Bir defasında da kıldırdığı bir namazın rekat sayısında yanılmış, sahabiler namazda bir değişiklik olup olmadığını ona sorduklarında Hazreti Peygamber, "Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Sizin hatırladığınız gibi hatırlarım ve sizin unuttuğunuz gibi unuturum," buyurdu. Sonra iki secde ederek sehiv secdesi yaptı. Başka bir sefer sabah namazını kılarken Mü'minun suresini okumaya başlamıştı. Musa ve Harun peygamberlerin zikredildiği ayete gelmişti ki kendisine bir öksürük almış, daha fazla okuyamayacağını anlayıp rükûya gitmişti. Peygamber olmasına rağmen daima Allah'a şükreden bir kul olma arzusu içindeydi. İbadet aşkıyla uzun süre namaz kılmaktan dolayı ayakları şişip çatlamıştı. Öte taraftan gelmiş geçmiş bütün günahları affolunduğu halde, "Bazen benim kalbimde bir dalgınlık olur ve bu yüzden günde 100 defa Allah'a istiğfar ederim," buyurmuştu. Günlük hayatta karşılaşılabilecek sıkıntılara o da maruz kalabiliyordu. Mesela Hayber'den dönerken eşi Safiye'yi bineğinin arka tarafına bindirmişti. Talihsizlik bu ya, yolda gelirken bindikleri bu dişi devenin ayağı sürçmüş ve Peygamberimizle eşi Safiye ikisi birden yere düşmüştü. Yine başka bir gün Allah Resulü attan düşmüş ve sağ yanı incinmişti. O bu yaralanmalardan dolayı namazlarını bir süre oturarak kıldırmak zorunda kalmıştı. Diğer insanlar gibi onun da hastalandığı olmuş ve döneminde geçerli olan tedavi yöntemlerini uygulamıştı. Şiddetli baş ağrısı çekmiş ve hacamat yaptırıp kan aldırmıştı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığında kendisine ilaç vermelerini istememesine rağmen onun ağzına ilaç koymuşlardı. Onlar Resulullah'ın ilaç istememesini ilaçtan hoşlanmamasına bağlamışlar ve ilacı içirmeye devam etmişlerdi. Resul-i Ekrem'in dünya işlerine dair bilgi ve tecrübeleri içinde yaşadığı toplumunkinden farklı değildi. Ziraatin yapılmadığı ve ticaretin egemen olduğu Mekke'den Medine'nin mümbit topraklarına geldiğinde halkın tarımla uğraştığını görmüştü. Medine yemyeşil hurma bahçelerinin bulunduğu bir bölgeydi. Bu bahçeler Medinelilerin önemli bir geçim kaynağıydı. Ürünlerini daha kaliteli hale getirmek için hurma ağaçlarını aşılıyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu durumunu görünce "Siz ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Onlar da aşılama işinin öteden beri yaptıkları bir uygulama olduğunu söylediler. Hazreti Peygamber "Belki de bunu yapmasanız daha iyi olur," dedi. Onun bu ifadesi üzerine aşılamayı bıraktılar. Fakat hurmalar o sene her zamankinden daha az mahsul verdi. Hatta yemişlerini döktü. Tavsiyesine uydukları için verimin düştüğünü Resulullah'a bildirdiklerinde o şöyle buyurdu. "Ben ancak bir beşerim. Size dininiz hakkında bir şey emredersem onu hemen alın. Kendi görüşümle bir şey emredersem takdir edersiniz ki ben de bir insanım." Aslında sahabe dini hususların dışında kalan işlerde Resulullah'ın çoğunlukla kişisel tercihlerde bulunduğunun farkındaydı. Halid bin Velid'in anlattığı şu olay Resulullah'ın damak zevkinin içinde yetiştiği kültüre göre şekillendiğini göstermesinin yanı sıra onun tavırlarının kaynağına ilişkin sahabe algısına da işaret etmektedir. Halid bin Velid Resulullah'la birlikte hem teyzesi hem de peygamberimizin eşi olan Meymune binti Haris'i ziyarete gitmişlerdi. Ve kendilerine bir çeşit kertenkele olan keler eti ikram edilmişti.
Resulullah'ın ne olduğunu bilmeden hiçbir şey yemediğini bilen bir hanım, Meymune'ye bunun ne yemeği olduğunu Resulullah'a söylemeyecek misin dedi. Bunun üzerine Meymune o yemeğin keler eti olduğunu söyledi. Durumu öğrenen Peygamberimiz yemeği yemedi. Bunun üzerine Halid Resulullah'a keler etinin haram olup olmadığını sordu ve ondan hayır fakat bizim bölgede olmadığı için ben ondan hoşlanmıyorum cevabını aldı. Sonrasını Halid şöyle anlatıyordu. Bunun üzerine ben yemeği kendime çektim ve yedim. Bu sırada Resulullah da beni izliyordu. Peygamberimizin henüz çocukken El-As olan eski ismini Abdullah'a çevirdiği, en çok hadis nakleden sahabilerden Abdullah bin Amr, ezberlemek amacıyla Hazreti Peygamber'den işittiği her sözü yazmaktaydı. Sahabeden bazıları, "Sen Resulullah'tan işittiğin her şeyi yazıyorsun. Halbuki Resulullah da nihayetinde bir insandır. Hoşnut iken konuştuğu gibi öfkeliyken de konuşur." diyerek onu uyarma ihtiyacı hissetmişlerdi. Ancak Abdullah bu uyarıları Peygamberimize iletince o, parmağıyla ağzına işaret ederek şöyle demişti. "Sen yazmaya devam et. Yemin ederim ki buradan doğru sözden başkası çıkmaz." Onun bu sözü insani yönünün nebevi yönüne asla zarar vermediğinin bir ifadesiydi. Sevgili Peygamberimiz, "Ben öfkeliyken ümmetimden kime incitici söz söyler ya da beddua edersem, ben de Ademoğullarından biriyim. Onların öfkelendiği gibi ben de öfkelenirim. Fakat Allah beni ancak alemlere rahmet olarak göndermiştir." demiş ve ardından da, "Ey Allah'ım, benim böyle bir tavrımı kıyamet gününde o kişi için bir rahmet vesilesi kıl." diye dua etmişti. İnsanlar arasında hüküm verirken anlatılanlara göre karar verebileceğini bir seferinde şöyle ifade etmişti. "Ben ancak bir insanım. Bana aranızdaki davaları arz ediyorsunuz. Bazılarınız derdini daha iyi ifade edebilir ve ben duyduklarıma göre hüküm verebilirim. Kardeşinin hakkı olan bir şey konusunda herhangi birinizin lehine hükmedersem, sakın onu almasın. Ben ona ancak ateşten bir parça kesmişimdir." Bu sözleriyle Peygamberimiz, ikna edici konuşma kabiliyetine sahip olanları, bunu kullanarak davalı olduğu kişinin hakkını gasp etmemeleri konusunda uyarmıştı. Diğer taraftan sadece gördüğü ve duyduğu şeylere göre hareket ettiğini vurguluyordu. Aynı şekilde mutlak adaletin tesisini ne kadar arzuladığını belirtir, ancak bir insan olarak bunu başarma konusunda ne kadar tedirgin olduğunu itiraf ederdi. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günlerini eşleri arasında adil bir şekilde paylaştırır, sonra da, "Allah'ım, bu gücüm nispetinde benim yapabildiğimdir. Senin kudretinde olan ama benim gücümün yetmediği konularda beni kınama." diye dua ederdi. Herhangi bir insan için geçerli olan beşeri ihtiyaçlar onun için de söz konusuydu. Fakat o bunları ahiret bilinciyle sınırlıyor ve kontrol altında tutuyordu. Hasırın izlerini Allah Resulü'nün vücudunda görünce duygulanıp ağlayan Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, Kisra ve Kayser'in hali ortada, servet ve saltanat içindeler ve sen Allah'ın Resulüsün." dediğinde, "Dünyanın onların, ahiretinse bizlerin olmasını istemez misin?" diye cevap vermişti. Zaten o, peygamberliğinin ilk günlerinde davasından vazgeçmesi için müşriklerin teklif ettiği her türlü mal, mülk ve makamı reddederek beşeri arzuların peşine düşmediğini göstermişti. Kendisini bu dünyada ağacın altında geçici olarak dinlenen bir yolcuya benzetirdi. Başta ailesi olmak üzere yakın ve uzak arkadaşları onunla olağan beşeri ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Onunla yolculuğa çıkanlar, onun adına alışveriş yapanlar, onunla aynı yastığa baş koyan hanımları, kendileri gibi olan bir insanla yaşadıklarını biliyorlardı. Ona şaka yapanlar olduğu gibi, onunla okçuluk gibi oyunlar oynayanlar da olmuştu. Hazreti Peygamber'in kızdığı, kırıldığı insanlar da vardı. Ancak hepsi aynı zamanda
onun kendi içlerinden seçilmiş ve vahiy alan bir peygamber olduğunu daima hatırlarında tutuyorlardı. Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış, ardından Müslüman olmuş, peygamberin yanında bazı savaşlara katılmış ve Yermük Savaşı'ndan sonra Şam'a yerleşmiş olan Kubas bin Eşyem'in Allah Resulü ile fil senesi doğduklarını söylemesi üzerine, "Sen mi büyüksün yoksa Resulullah mı?" diye sorulduğunda, "Resulullah benden büyüktür ama ben ondan önce doğmuşum" şeklindeki cevabı ise bu bilincin asil bir tezahürüydü. Hanımları ondan ısrarla dünyalık giysi ve ziynetler isteyerek kendisine gücendirdiklerinde elbette ona bir beşer muamelesi yapıyorlardı. Ama diğer taraftan Allah'ın peygamberini öfkelendirmenin Allah'ı gazaplandıracağı şeklinde uyarılar da alıyorlardı. Hazreti Peygamber'in hanımlarına gücenip onlardan ayrı yaşadığı günlerde Hazreti Ömer kızı Hafsa'ya şöyle demişti. "Resulullah'ı gücendiren kadın rezil ve perişan olur. Hanginiz Resulünün öfkesinden dolayı Allah'ın da öfkelenip sizi helak etmeyeceğinden emin olabilir? Resulullah'a karşı daha ileri gitme, ona karşı gelme, onu bırakma." Allah Resulünün beşeri yaşantısını nebevi yönünden ayırma imkanı yok gibidir. Örneğin öfkelense de ağzından haktan başka bir söz çıkmazdı. İnsanlık haliyle aksırdığında insanlara aksırmanın adabını anlatıyor, yemek yediğinde yeme içmenin kurallarını ya da sabah uyuyakaldığında namazın kazasını öğretiyordu. Zaten onun beşer bir peygamber olarak gönderilmesindeki hikmet tam da buydu. Öyle ya, yemeyen, uyumayan ve unutmayan bir peygamber, bütün bu özelliklere sahip insanlara nasıl örnek olabilirdi? Hele hele ölümü ve ötesini ölümlü bir peygamberden daha güzel kim anlatabilirdi? Allah, elçi olarak insanlara bir melek ya da insan olmayan herhangi bir varlığı göndermemiş, onlar gibi yaşayan bir insanı seçmişti. Önceki peygamberler gibi son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de gönderildiği toplumun içinden seçilmişti. Çünkü onun getirdiği din, bireysel ve toplumsal hayatın her alanına ilişkin mesajlar taşımakta ve o da bu mesajları hem anlatarak hem de yaşayarak insanlara ulaştırmaktaydı. Bu bakımdan onlarla aynı dili konuşan, aynı hayatı paylaşan, aynı ruhi ve bedeni ihtiyaçlara sahip olan peygamber örnek olabilirdi. Toplumun her kesimi onda bir örneklik bulabilmişti. O ev içinde bir aile reisi, bir eş ya da bir babaydı. Toplum içerisinde bir arkadaş ya da bir komşuydu. Pazarda bir müşteri, sokakta halktan biri gibiydi. O devletin başı ve bir ordu komutanıydı. O aynı zamanda bir peygamberdi ve her işinde insanlara örnekti. O ne sadece beşerdi ne de yalnızca peygamberdi. O Kur'an'da ifade edildiği üzere beşer Resul idi. İşte Allah Resulü'nün bir beşerden seçilmesi tamamen bu ilahi hikmetlere dayanmaktaydı.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Müslim'in bir rivayeti şöyledir: Allah Resulü adeta okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Biz alışıncaya kadar öyle yapmaya devam etti. Sonra bir gün Efendimiz geldi ve namaz kılacağı yerde durdu. Tam tekbir alacağı sırada göğsü saftan ileri çıkmış bir adam gördü ve bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir de birbirinizden yüz çevirenlerden olursunuz," buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, sabah namazı vaktidir.

Kur'an'ın temel konuları. Kur'an'ın temel konularına hoş geldiniz. Bugün 8. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturacağız. 8. cüzün teması her dönemde cahiliye düşünce ve inançları görülür. Çünkü şeytan her asırda bütün insanları kandırmak ister. Siz bu mücadelede, bu yarışta geride ve arada kalmayın. Cennete doğru koşun. 8. cüzde En'am suresinin son tarafı ve Araf suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konu, 3 mesaj şunlardır. Cahiliye düşüncelerinden kurtulmak, şeytana karşı dikkatli olmak ve arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir konuları. İlk olarak cahiliye düşüncelerinden kurtulmak mesajına bakıyoruz. En'am suresinin ana konusu olan cahiliye dönemi müşrik Araplarının hataları sıralanmaya devam etmektedir. Bunlar Allah'tan başkasının hükmünü kabul etmek, putlar için kurban kesmek, çocukları diri diri toprağa gömmek, yetime kötü davranmak, ölçü ve tartıda haksızlık yapmaktır. En'am suresi, cahiliye düşüncesine karşı İslam'ın tevhid inancının ortaya konulduğu bir söz, duayla sona ermektedir. İkinci mesajsa şeytana karşı dikkatli olmak mesajı. 8. cüzde ayrıca Araf suresi başlamaktadır. Önceki surelerde haktan sapan vahiy toplumlarından örnekler verilmişti. Yahudiler, Hristiyanlar ve cahiliye Arapları. Bu surede ise tevhid ve şirk mücadelesinin ilk insan Hazreti Adem'le başladığı, bu açıdan peygamberlerin tevhid ve doğruluğun temsilcileri, şeytanın ve avanesinin ise şirk ve sapkınlığın temsilcileri ana sebepleri olduğu belirtilmektedir. Burada güzel bir uyarı bulunmaktadır. Ey Ademoğulları, dikkat edin. Şeytan atalarınız Adem'le Havva'yı ayıp yerlerini kendilerine göstermek, rezil etmek için elbiselerinden soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de kandırmasın, aldatmasın. Şeytan ve avanesi hiç fark edemeyeceğiniz şekilde pusuda bekler. Hazreti Adem ve Havva hatalarını anlayıp tövbe ettiler ve kurtuldular. Şeytansa hatasında hala ısrar etmektedir. Üçüncü sıradaysa arada kalmamak, kararsız olmamak, cennete koşmak gerekir mesajıyla karşılaşıyoruz. 8. cüzün son kısmındaysa sureye adını veren Araf konusu zikredilmektedir. Araf, Urf kelimesinin çoğulu olup yüksek yerler manasındadır. Bu terim, cennetle cehennem arasındaki bölgede bulunan yüksek yerler veya tepeler için kullanılmaktadır. Sahabeden gelen habere göre Araf'ta duran kişiler günah ve sevapları eşit olan Müslümanlardır. Allah onlar hakkında hükmedinceye kadar bu ara tepede duracaklardır. Her cüzden 3 mesaj aktardığımız Kur'an'ın temel konularında bugün 8. cüzü sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Sekizinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer istedikleri gibi onlara melekleri indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı ve her şeyi toplayıp karşılarına getirseydik, Allah dilemedikçe yine de inanacak değillerdi. Fakat çokları bunu bilmezler. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Artık onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak da, ahirete inanmayanların kalpleri ona o yaldızlı sözlere kansın. Ondan hoşlansınlar ve işledikleri kötülüğü bundan böyle de işlemeye devam etsinler. De ki, Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabbinin sözü hem doğruluk hem de adalet bakımından tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. Yeryüzünde bulunanların çoğu, kendilerine uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Çünkü onlar zandan başka bir şeye tabi olmuyorlar ve temelsiz bir tahminden başka bir şeye de dayanmıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, evet O, kendi yolundan sapanları da, doğru yolda gidenleri de iyi bilmektedir. Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yiyin. Üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan niçin yemeyesiniz ki? Oysa Allah, çaresiz yemek zorunda kalmanız dışında haram kıldığı şeyleri size açıklamıştır. Doğrusu birçokları bilgisizce kendi kötü arzularına uyarak saptırıyorlar. Muhakkak ki Rabbin haddi aşanları çok iyi bilir. Günahın açığını da gizlisini de bırakın. Çünkü günah işleyenler yaptıklarının cezasını mutlaka göreceklerdir. Üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin. Kuşkusuz bu büyük günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için terkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, şüphesiz siz de Allah'a ortak koşmuş olursunuz. Ölüyken dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine ışık tuttuğumuz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle güzel gösterilmiştir. Bunun gibi biz, her ülkede suçlu ve günahkarların elebaşılarına, orada entrika peşinde koşma imkanı vermişizdir. Ama onlar farkında olmadan yalnız kendilerini aldatırlar. Onlara bir ayet geldiğinde, okunduğunda, Allah'ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız dediler. Allah elçiliğini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenler yapıp durdukları hileler sebebiyle Allah tarafından bir aşağılanmaya ve çetin bir azaba uğratılacaklardır. Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbine darlık ve sıkıntı verir. Allah inanmayanları işte böyle cezalandırır. Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık. Rableri katında onlara esenlik yurdu vardır. Ve yapmakta oldukları güzel işler sebebiyle Allah onların dostudur. Allah onların hepsini bir araya topladığı gün, ey cinler, şeytanlar topluluğu, siz insanlarla çok uğraştınız der. Onların insanlar arasındaki dostları ise, ey Rabbimiz, biz birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık derler. Allah buyurur ki, Allah'ın dilediği hariç olmak üzere, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet ve ilim sahibidir.
İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına dost yaparız. Ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bugünle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Kendi aleyhimize şahitlik ederiz derler. Dünya hayatı onları aldatmış oldu ve ahirette kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu da demektir ki, halkı habersizken Rabbin haksızlıkla ülkeleri helak etmemektedir. Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbinin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Rahmet sahibidir. Tıpkı sizi başka bir kavmin zürriyetinden yarattığı gibi, eğer isterse sizi ortadan kaldırır ve arkanızdan yerinize dilediği bir kavmi getirir. Size bildirilen mutlaka gelecektir. Bunu önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden gelen ne varsa yapın, ben de yapacağım. İleride göreceksiniz, güzel akıbet kimin olacak? Şu muhakkak ki, zalimler iflah olmaz. Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp, zanlarınca bu Allah'a, bu da ortaklarımıza, putlara dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor. Ne kötü hüküm veriyorlar. Bunun gibi ortakları müşriklerden birçoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup, onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki, böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki, şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan sapmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan O'dur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz O sizin için apaçık bir düşmandır. Koyundan iki, keçiden iki olmak üzere 8 eş. De ki, O bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin. Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, o bunlardan iki erkeği mi, iki dişiyi mi? Yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna şahit mi oldunuz? Bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir? Allah o zalimler topluluğunu asla doğru yola iletmez. De ki, bana vahyedilende murdar et, meyte veya akıtılmış kan yahut domuz eti ki pisliğin kendisidir ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvandan başka yiyecek kimse için yasaklanmış bir şey bulamıyorum.
Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça yiyebilir. Çünkü Rabbin bağışlayan ve esirgiyendir. Yahudilere mahsus olmak üzere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve koyununsa iç yağlarını onlara haram kıldık. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık. Biz elbette doğru sözlüyüz. Eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği ceza da geri çevrilemez. Putperestler diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. De ki, kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi elbette hepinizi doğru yola iletirdi. De ki, Allah şunu yasak etti diye şahitlik edecek tanıklarınızı getirin. Eğer onlar şahitlik ederlerse, sen onlarla birlikte bu yalana şahitlik etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahiret gününe inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine başkalarını eş tutuyorlar. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Rüştüne erinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. İşte düşünüp öğüt alasınız diye Allah size bunları emretti. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için bir hidayet ve rahmet olmak üzere Musa'ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet edilsin. Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Bizse onların okuduklarından tamamen habersiziz demeyesiniz. Yahut bize de kitap indirilseydi doğru yolu bulmada onları geçerdik demeyesiniz diye Kur'an'ı indirdik. İşte size Rabbinizden apaçık bir delil, bir hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için ille de kendilerine meleklerin gelmesini veya Rabbinin gelmesini ya da Rabbinden bazı işaretlerin gelmesini mi bekliyorlar? Daha önce inanmamış yahut inancı kendisine iyilik kazandırmamış kimseye Rabbinden bazı işaretler geldiği gün iman etmesi fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, şüphesiz biz de beklemekteyiz. Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir. Kim iyilikle gelirse, ona getirdiğinin 10 katı vardır. Kim de kötülükle gelirse, o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.
De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki, benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben hak dine teslim olanların ilkiyim. De ki, Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka bir Rab mi arayacağım? Herkesin yaptığının sonucu kendisine aittir. Hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir ve O hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz gerçeği size haber verecektir. Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbinin cezası çok çabuktur. Yine O'nun bağışlaması ve rahmeti boldur. Araf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu kendisiyle insanları uyarman, inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice ülkeler var ki onları helak ettik. Azabımız onlara geceleyin yahut gündüz istirahat ederlerken geliverdi. Azabımız onlara gelip çattığında biz gerçekten zalim kişilermişiz diye yakınmaktan başka söyleyecekleri söz kalmadı. Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorgulayacağız. Ve onlara olup bitenleri tam bir bilgiyle mutlaka anlatacağız. Biz olup bitenlerden uzakta değiliz. O gün ölçü tartı haktır. Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır. Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada size geçim vasıtaları verdik. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Andolsun sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere Adem'e secde edin diye emrettik. İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı. Allah buyurdu, ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? İblis, ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın dedi. Allah, öyleyse in oradan. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, artık sen aşağılıklardansın buyurdu. İblis, bana insanların yeniden diriltilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Allah, hadi sen mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki, bundan böyle benim sapmama izin vermene karşılık, ant içerim ki ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen onların çoklarını şükredenlerden bulmayacaksın. Allah buyurdu, haydi yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık. Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehenneme dolduracağım. Buyuruldu ki, ey Adem, sen ve eşin cennette yerleşip dilediklerinizden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kapalı olan avret yerlerini birbirlerine göstermek için onlara fısıldayıp kafalarını karıştırdı ve Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olursunuz veya ebedi yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı dedi. Onlara, ben gerçekten sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim diye de yemin etti. Böylece ikisini de ayartmış oldu. Ağacın meyvesini tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü.
ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söylemedim mi diye seslendi. Dediler ki, ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar yerleşme ve faydalanma vardır buyurdu. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız dedi. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında müminlere yaraşır. Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır. İşte anlayan bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. De ki, Rabbim ancak açık ve gizli kötülükleri, günahı ve haksız yere sınırı aşmayı, hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler. Ey Ademoğulları! İçinizden ayetlerimi size anlatacak peygamberler gelir de onları dinleyerek kim kötülükten sakınıp kendini ıslah ederse, onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Ayetlerimizi asılsız sayan ve büyüklenip onlardan yüz çevirenlere gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini asılsız sayandan daha zalim kim vardır? Onlar kendileri için yazılmış nasiplerini elde ederler. Sonunda elçilerimiz gelip canlarını alırken, Allah'ı bırakıp da tapmakta olduğunuz tanrılarınız nerede derler. Bizden sıvışıp gittiler diye cevap verirler. Ve dünyadayken kafir olduklarına dair kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Allah buyuracak ki, sizden önce geçmiş cin ve insan toplulukları arasında siz de ateşe girin. Her ümmet girdikçe yoldaşlarına lanet edecektir. Hepsi birbiri ardından orada cehennemde toplanınca, sonrakiler öncekiler için, ey Rabbimiz, bizi işte bunlar saptırdılar. Onun için onlara ateşten bir kat daha azap ver diyecekler. Allah da zaten hepiniz için bir kat daha azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz diyecektir. Öncekiler de sonrakilere derler ki, sizin bizden arta kalır bir tarafınız yok. O halde siz de yaptıklarınıza karşılık azabı tadın. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip
onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o sizin oldu diye seslenilir. Cennet ehli cehennem ehline, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Siz de Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslenir. Evet derler. Ve aralarından bir duyurucu, Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun diye bağırır. Onlar Allah yolundan alıkoyan ve onu eğip bükmek isteyenlerdir. Onlar ahireti de inkar edenlerdir. İki taraf arasında bir perde ve Araf üzerinde de herkesi simalarından tanıyan adamlar vardır ki bunlar henüz cennete girmedikleri halde girmeyi uman cennet ehline selam size diye seslenirler. Gözleri cehennem ehli tarafına döndürülünce de ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğuyla beraber bulundurma derler. Araf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki ne topladığınız güç ne de taslamakta olduğunuz büyüklük size bir yarar sağladı. Allah'ın kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyeceğine dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennet ehline de şöyle derler, girin cennete, artık size korku yoktur ve siz üzülecek de değilsiniz. Cehennem ehli, cennet ehline, suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin diye seslenirler. Onlar da, Allah bunları kafirlere haram kılmıştır derler. O kafirler ki, dünya hayatı onları aldattı. Dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Onlar, bu günlerine ulaşacaklarını unuttukları ve ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları unuturuz. Gerçekten onlara, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, İçinde tam bilgiye dayalı açıklamalar yaptığımız bir kitap getirdik. Fakat onlar hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Önceden onu yok sayanlar gerçekleştiği gün derler ki, doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir. Keşke bizim şefaatçilerimiz olsa da bize şefaat etseler veya dünyaya geri döndürülsek de yapmış olduğumuz amelleri başka türlü yapsak. Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de putlar da kendilerinden uzaklaşıp kayboldu. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, geceyi durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten, güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan Allah'tır. Bilesiniz ki halk de, emir de, yaratma ve yönetme de yalnız O'na aittir. Alemlerin Rabbi olan Allah, yüceler yücesidir. Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O haddi aşanları sevmez. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkuyla ve ümitle dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderen O'dur. Nihayet o rüzgarlar ağır bir bulut yüklenince onu ölü bir memlekete sevk ederiz. Orada suyu indirir
ve onunla türlü türlü meyveler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Herhalde bundan ibret alırsınız. Güzel memleketin bitkisi Rabbinin izniyle güzel çıkar. Kötü olandansa faydasız üründen başka bir şey çıkmaz. İşte biz şükreden bir kavim için ayetleri böyle açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum. Kavminden ileri gelenler, biz seni gerçekten apaçık bir sapkınlık içinde görüyoruz dediler. Nuh şöyle cevap verdi, ey kavmim, bende hiçbir sapkınlık yoktur. Şu var ki, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum. Size öğüt veriyorum ve ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan gelen vahiy ile biliyorum. Günahtan sakınıp da rahmete nail olasınız diye, içinizden sizleri uyaracak bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaşırdınız mı? Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi asılsız sayanları da suda boğduk. Çünkü onlar gerçeği göremeyen bir kavimdiler. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız? Kavminin inkarcı ileri gelenleri, biz seni kesinlikle bir akılsızlık içinde görüyoruz ve gerçekten senin yalancılardan olduğunu düşünüyoruz dediler. Ey kavmim dedi, ben akılsız değilim. Fakat alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size öğüt veren güvenilir biriyim. Sizi uyarmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve yaratılışta sizi onlardan güçlü kıldı. O halde Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Dediler ki, sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı getir bize. Hud şöyle cevap verdi. Üzerinize Rabbinizden bir öfke ve bir azap inmektedir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onu ve onunla beraber olanları rahmetimizle kurtardık ve ayetlerimizi yalan sayıp da iman etmeyenlerin kökünü kestik. Semud'a da kardeşleri Salih'i gönderdik. Onlara, ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir işaret olarak Allah'ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah'ın toprağında otlasın. Ona kötülük etmeyin. Sonra sizi elem verici bir azap yakalar. Düşünün ki Allah, Ad kavminden sonra yerlerine sizi getirdi ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinde saraylar yapıyorsunuz, dağlarında evler kuruyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın da, yeryüzünde fesatçılar olarak karışıklık çıkarmayın. Kavminin ileri gelenlerinden büyüklük taslayanlar, içlerinden zayıf gördükleri kesimden inananlara dediler ki, siz Salih'in Rabbi tarafından gönderildiğine gerçekten inanıyor musunuz? Onlar da, şüphesiz biz onunla ne gönderilmişse ona inanırız dediler. Büyüklük taslayanlarsa, biz de sizin inandığınızı inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Derken o deveyi keserek öldürdüler. Böylece Rablerinin emrinden dışarı çıktılar ve ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine onları o dehşetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında yere serildiler.
Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi. Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Lut'u da peygamber gönderdik. Kavmine dedi ki, sizden önceki topluluklardan hiçbirinin bu ölçüde yapmadığı iğrençliği mi işliyorsunuz? Kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkınlık eden bir topluluksunuz. Kavminin cevabı, onları, Lut ve arkadaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar demelerinden başka bir şey olmadı. Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan, inkarcılardandı. Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur, taş yağdırdı. İşte gör günahkarların sonunun ne olduğunu. Medyen'e kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın. İnsanların mallarının değerini düşürmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlarsanız bunlar sizin için daha hayırlıdır. İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az sayıdaydınız, sonra o sizi çoğalttı. Bozguncuların sonunun nasıl olduğunu da düşünün. Eğer içinizden bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü verinceye kadar sabredin. O hükmedenlerin en iyisidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, Ebva'da öksüz kalan rahmet peygamberi, sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan, fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne, sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilkbahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir.

Din prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Mukaddim. Dilediğini ileri geçiren, öne alan, olayların öncelik sırasını tayin eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkların nizamını sonsuz ilmiyle koruyan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Öne geçmek, önde bulunmak anlamındaki kadim kelimesinden türeyen mukaddim esması, dilediği şeyi öne geçiren, öne alan anlamına gelir. Allah'ın mukaddim oluşu, alemleri yaratıp bir düzen içerisinde işletirken, neyi önde tutacağına, neyi geride bırakacağına, neyi neyin arkasına denk getireceğine, neyin neyin sebebine bağlanacağına karar vermesiyle tecelli eder. Muahhir esmasıyla birlikte zikredilen ve tamamlayıcılığı bulunan mukaddim esmasının varlıklar üzerindeki tecellisi nasıldır peki? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Alemlerin kuruluşu ve işleyişi Allah'ın esmalarının tecellisidir aslında. Esmaları tanıdıkça ve tabiatla bağlantı kurmaya başladıkça bunu fark ederiz. Her işin içinde Rabbin olduğunu, her işin Rab'le olduğunu, Rab'siz hiçbir işin, eylemin gerçekleşmeyeceğini anladığımız zaman taşlar yerine oturmaya başlar. Ki nitekim Rabbimiz bizden bu bağlantıyı kurmamızı bekler aslında. Her yolun kendisine çıktığını anlamak, müminde ferasetin açılmasına sebep olur. Ne mutludur o mümine ki her işi Rabbinden bilir. Maddi ve manevi dünyaların hepsinde bir önce sonra etki tepki dengesi vardır. Bir sıralamayla işlerin yürümesi insanın zihin dünyasının sağlığı için gereklidir. Rabbi de bunu bildiğinden denge üzerine devam ettirir hayatı. Fakat bazen bu dengelerin bozulduğunu görürüz. Mesela çok çalışırız ama hiç hak etmediğini düşündüğümüz biri bizim hak ettiğimiz yere geçirilir. Çok çabalarız ama hak ettiğimiz ücreti alamayız. Dengelerin bozulması bizim de dengemizi bozar, huzursuz eder. Hemen vesvese girer devreye. Neden Rabbim hak ettiğimi vermedi elime deriz. Emeklerim ziyan oldu deriz, yese kapılırız. Aklı başında, duygu ve düşünce selameti olan hiçbir mümin Rabbinin zulmedici olmadığını bilir. Ama içimiz neden demeye devam eder. Ve biz bir ikilemin içinde kalırız. Neden? Neden sorusu insanın kendi melekeleriyle ve ilmiyle cevap bulamayacağı bir sorudur. Bir işin neden olduğunu, neden olmadığını yahut neden bizim dilediğimiz gibi olmadığını bildiklerimizle çözemeyiz. Rabbimiz dilediği için öyle olmuştur. Ve Rabbimiz de bize nedenini bildirmez. Bir anne babanın evladının selameti için bir karar verirken nasıl evladına açıklama yapma gereği yoksa Rabbin de kulunun iyiliğini isterken ona açıklama yapma zorunluluğu yoktur. Dahası yapacağı açıklama kulun ilminin, anlayışının üstündedir. Nasıl ki bir anne baba evladına ben senin için en doğru olan kararı verdim. Sen şimdi bunu anlayamazsın ama ileride neticeyi görünce bana hak vereceksin derse, Rabbi de kulu için bazen şer gibi görünen halleri tecelli ettirdiğinde aslında aynı o anne babanın yavrusundan beklediği teslimiyeti görmek ister. Bu öyle bir haldir ki müminin tam tekmil teslim olması gerekir. Bunun içinde Rabbinin kendisini sevdiğine, kendisine Rabbinden bir zarar gelmeyeceğine inanması gerekir. Bazen bir şeyin ötelenmesi bizim için hayırdır. Bazen de bir şeyin öne çekilmesi hayırdır, bilemeyiz. Bilmememiz onda hayır olmadığı anlamına da gelmez. Öncelik sırasını belirleyen Allah'tır. Ve Allah'ın yaptığı hesabı anlamaya hiçbir varlığın ilmi yetmez. Bir makama gelmeyi beklerken oraya bir başkasının getirilmesi, birinin bize öncelenmesi, Rabbin bizim için ötelediği, ondan daha hayırlı bir eyleme delalet olabilir. Yahut hiç beklemediğimiz bir işin birden karşımıza çıkması, bizim bir hayırda başkasına göre öncelenmemiz, mesuliyet getiren bir hayır olabilir. Hepsi Rabbin ilmindedir. Bize ancak kendi irade ve tercihine göre hükmen veya fiilen öne geçirilmesi gereken şeyi öne geçiren Rabbin mukaddim oluşuna boyun eğmek, teslim olmak düşer. Verilen hayrı nereye ve nasıl kullanmalıyız? Bu hayır bize neden verilmiştir? Onunla ne icra etmemizi ister Rabbimiz? Bizim sormamız gereken sorular bunlardır. Rabbimiz bizi kendine hakkıyla teslim olan kullarından eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan, bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Ben bilirim ki ne istersem isteyeyim, bütün bu alemlerin tertip ve düzeni Allah tarafından belirlenen kurallara göre işler. Benim sorumluluğum ve Allah katındaki konumum da bu ilke ve kurallara göre şekillenecek. Yani ben yaptığımdan sorumluyum, olan bitenden değil. Olayların gerçekleşmesi Rabbin hükmündedir. Ben hangi olay karşısında nasıl davranmam gerektiğine ve neye sebep olduğuma bakarım. Elbette ki çabalamak boynumun borcu. Her şey Allah'ın dediği gibi oluyor. Bırakayım o zaman demek sorumluluktan kaçmaktan başka bir şey değildir. Bu girdaba düşmem. Şeytanın bana fısıldamasına, yüreğime vesvese vermesine izin vermem. Kim benden öne geçirilmişse Rabbin izni ve ilmi dahilindedir. Bilirim ki ötelenmeye sabretmem ve iyilikten vazgeçmemem benim ahirette öncelik kazanmama vesile olur. Kimin önüne geçirilmişsem de bunun benim için bir sorumluluk olduğunu bilirim. Hakkını vermeye uğraşırım. Kendimi kaptırıp gitmem. Benim tek bir derdim var, o da Rabbime yakın olmak. Ben Rabbimin mukaddim esmasının bende kendine yakınlıkla tecelli etmesini dilerim. Bilirim ki Rabbime yakın olmak için harcayacağım bir çaba ziyan olmaz. Rabbim hiçbir zikri, fikri, niyeti çöpe atmaz, görmezden gelmez. Kendine yakınlaşmak isteyen kulu geride bırakmaz. Benim mukaddim esmasını hayatıma geçirmem gerek. Ona yakınlıkta yarışan kullardan biri olmam için ne yapmam gerek? Bu sorunun cevabı bende saklı. Zikir mi, ikram mı, anlamak ve anlatmak mı, tefekkür mü, okumak mı, yazmak mı? Yoksa hepsi mi? Nasıl? Peygamberler nasıl yaklaştılar Rablerine? Nasıl muhabbet ettiler? Neleri hayatlarına geçirdiler, neleri adet edindiler? Bunları bulmak benim işim. Dilerim ki Rabbim beni kendini layıkıyla seven ve yakınlaşan kullarından eylesin. O zaman hiçbir çabamın boşa gitmediğinden emin olarak kalbim mutmain veririm canımı. Bir gün senin huzuruna varacağını her daim aklına tutan halis niyetli kullarını öne geçiren, kazançlı çıkaran ya mukaddim. Sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana yöneldim. Senin uğruna ömrüm boyunca elimden geldiğince mücadele vermeye niyet ettim, seni hakem bildim. Önce yaptığım, sonra işleyeceğim, gizlediğim, açığa vurduğum ne günahım varsa senden affetmeni dilerim. Öne geçiren de, geride bırakan da sensin. Benim mabudum sensin. Amin.
0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri

ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: cemparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
5: Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam.
7: Gördüğüne selam verenler,
8: selamı gönülden alabilenler,
9: hayırlı günler diyenler,
10: karşılıksız sevenler,
11: kadir kıymet bilenler,
12: üzerine güneş değmeyenler,
13: hesap etmeden verebilenler,
14: ben değil biz diyebilenler,
15: herkese merhamet edebilenler,
16: yolu yönü haktan yana olanlar,
17: aralarında selamı yayanlar,
18: doğrudan yana olanlar,
19: mazluma kol kanat olanlar,
20: yol açan,
21: yol olan,
22: yolda olanlara.
23: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
24: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
25: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz, hayırlı bereketli bir gün diliyoruz, hayırlı bereketli bir kandil günü diliyoruz efendim. Mevlid kandilindeyiz, Mevlid kandilimiz mübarek olsun tüm İslam alemine. Rabbim dualarımızı kabul eylesin huzurunda bugünün hatrı hürmetine. 24 Ağustos pazartesi sabahında, hafta başında sizlerle birlikteyiz efendim. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun, siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü, vaktimizi bereketli, mübarek eylesin, dualarımızı kabul eylesin, dualarınızda olmak duasıyla özellikle Mevlid gecemizde efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Hem kandil mesajlarınızı hem hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
26: Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan Yüce Peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne. İsrail baş hahamı Filistin diye bir halk yok diyor. Soykırımdan sonraki aşama denilmiş manşette. Gazze'de 3 yıldır soykırım yapan terörist İsrail, Filistinlilerin varlığını da inkar etmeye başladı. İsrail'in baş hahamı Filistinliler için Filistin halkı diye kendilerine bir isim veriyorlar ama onlar bir halk değil, hiçbir zaman halk olmadılar, hakları da yok ifadelerini kullandı denilmiş efendim. Yosef aynı açıklamada Gazze İsrail toprağıdır, Gazze bizimdir, Nablus bizimdir dedi. Bunun üzerine tabii ki tepkiler çığ gibi yağmaya başladı. Öte yandan 3 ülke birbirini tamamlıyor. Pakistan cephesinden Mekke Anlaşması Pakistan'da bayram havasıyla karşılandı. Büyük şehirlerde ışıklandırmalar, havai fişek gösterileri yapıldı ve konvoylar düzenlendi. Pakistanlı emekli tümgeneral İcaz Malik, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın birbirlerinin potansiyellerini tamamlayacağını söyledi. Eski bakan ve senatör Musadit, özellikle anlaşmanın Pakistan'a sağlayacağı 3 avantaja dikkat çekti deniliyor efendim. Bir diğer haber başlığına bakacağız. Teknofest'te muhteşem final. 4 gün boyunca denizcilik, teknoloji ve savunma sanayini aynı çatı altında buluşturan Teknofest, Mavi Vatan büyük ilgi gördü. Festival Gölcük semalarındaki gösteri uçuşları ve Türk komandolarının nefes kesen performanslarıyla sona erdi deniliyor. Suriye 47 yıl sonra Amerika'nın terör listesinden çıktı denilmiş efendim ve gönüller sultanı hoş geldin diyor efendim. Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü, gönüllerde ayrı bir heyecan ve manevi coşku var. Mevlid kandilimiz mübarek olsun tüm İslam alemine diyor gazetemizde. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Dünya Teknofest'i imrenerek izledi denilmiş. Gururlandıran Teknofest Mavi Vatan 4 gün boyunca on binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festival Türkiye'nin denizlerdeki teknoloji ve savunma gücünü dünyaya gösterdi. Dünyanın hayranlık ve takdirle takip ettiği Teknofest Mavi Vatan'da yerli ve milli sistemler büyük ilgi gördü. Türkiye'nin gurur kaynağı festival yenilikçi projeler ve teknoloji deneyimleriyle unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin kapanışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mavi Vatan güvenliğimiz her zamankinden daha stratejik hale geldi," dedi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, herkesi 30 Eylül ila 4 Ekim tarihleri arasında yapılacak Şanlıurfa'da gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya davet etti deniliyor efendim. Öte yandan Ahlat'ta zafer coşkusu, Anadolu'nun tapusu Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü şanlı mirasa yakışır ve yaraşır bir şekilde kutlanıyor. Bitlis Ahlat'taki gösteriler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Başkan Erdoğan yarın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı öncesi ve sonrası açıklamalarda bulunacak. 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'ten dünyaya seslenecek denilmiş. Bir diğer haber başlığında efendim, İran'dan Van'a ticaret köprüsü deniliyor. İsrail basını seçim için Türkiye ile kriz çıkarıyor denilmiş. Tarihi vurgunda karar günü. Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün 7 aylık yargılama maratonu tamamlandı. 7 belediye başkanı dahil 200 sanığın yargılandığı davada şimdi hesap zamanı deniliyor. İddianamede ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve dolandırıcılık suçlamasıyla Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkındaysa 234 yıl hapis cezası isteniyor. Davanın bugün gerçekleştirilecek 60. duruşmasında son sözlerin alınmasının ardından kararın açıklanması bekleniyor denilmiş. Davanın 578 sayfalık iddianamesinde İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle örgütün altın çağını yaşadığı belirtildi deniliyor. Bir diğer gazetemize bakacağız efendim. Milli uçak gemimiz bir yıla hazır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Or Amiral Tatlıoğlu, yapımı devam eden Türkiye'nin ilk uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirileceğini açıkladı. Geliştirilen platformların klasik bir uçak gemisi olmadığını söyleyen Or Amiral Tatlıoğlu, İHA'lar, insansız deniz araçları ve insansız sualtı araçları müşterek olarak operasyon yürütebilecek, bu anlamda dünyada tek olacak dedi.
Öte yandan Tatlıoğlu milli uçak gemimizin üzerinde 52 adet kızıl elma insansız savaş uçağı konuşlandırılabilecek. Operasyonel konumla kullanımına dönük teknik çalışmalar seyri sefer başlangıcıyla birlikte hızla tamamlanacak dedi. Ve Gölcük Tersanesi'nde 343 bin kişiye ev sahipliği yapan Teknofest Mavi Vatan renkli görüntülerle sona erdi. Coşkulu bir kapanış vardı deniliyor. İsrail'de 8. cephe korkusu. İsrail basını Netanyahu'nun Türkiye ile gerilim politikasını eleştirdi. Diplomasiyi terk eden Tel Aviv yönetiminin yeni cephe açma riski bulunduğunu yazdı ve soykırımcı terörist İsrail Gazze'yi vurdu. Katil İsrail ateşkese rağmen dün Gazze kent merkezini bombaladı. Bir çocuk öldü, en az 5 kişi ise yaralandı deniliyor efendim. Külliye'de kritik süreç toplantısı var. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu bugün ilk toplantısını yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ile MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri katılacak. Sürecin takibi, koordinasyonu ve hukuki uygulamasını yürütecek kurulun ana gündem maddesi sahadaki operasyonel süreci yürütecek ihtisasa ait alt kuralları oluşacak deniliyor ve kabine 3. kez Ahlat'ta. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler başladı. Ahlat'taki törenlere Başkan Erdoğan da katılacak. Kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabine toplantısını Ahlat'ta gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Mevlid Kandilimiz mübarek olsun diyor efendim. Diğer haber başlığımızda bir kez daha tüm İslam alemine bizler de hayırlı, bereketli, mübarek olsun diyelim efendim. Siz kıymetli dinleyicilerimize de aynı şekilde. Efendim özetler ve manşet bu şekilde birinci sayfalarda yer alıyor. Detaylara birazdan bakacağız ama tabii ilk önce mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla buluşacağız şu güzel eserimizin hemen sonrasında 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim hemen şöyle programımızın ilk mesajlarını, ilk selamlarını alacağız ve tabii ki mesajlarımızı sizlerle buluşturacağız efendim. Hemen şöyle bakalım. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Çağatay Bey hayırlı sabahlar efendim. Her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Kalecik ilçe vaizi Mikail Öztürk sıradaki eser başta aileme, sonrasında dostum Mustafa Hergül'e ve sizlere armağan olsun. Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Amin efendim cümlesiyle birlikte. Selamünaleyküm ve aleykümselam Ankara'dan Yaşar Şimşek. Hayırlı sabahlar Mevlüt kandilimiz mübarek olsun. Biz seni görmeden sevdik ey Nebi. Selamünaleyküm ve aleykümselam Avusturya'dan size selam olsun. Ahmet ben bütün İslam aleminin Mevlüt kandili mübarek olsun. Allah'ın selamı bütün ümmetin üzerine olsun. Amin. Allah razı olsun efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. Bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun. Bugünün hürmetine Rabbim affetsin hepimizi. Amin. Mersin'den Dürdane Çolak. Dualarınızda olmak duasıyla efendim bugünün hatırı hürmetine 0533-013-80-90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Yine güzel bir eserimiz var, sizlere armağanımız olsun, ardından devam edelim.

Efendim, haber detaylarımıza hemen bakacağız. Terörsüz Türkiye'de yeni aşama başlıyor. Takip kurulu ilk kez toplanıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun yürürlüğe girmesiyle sürecin uygulaması, takip ve koordine edecek mekanizmada çalışmaya başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip, Koordinasyon ve Uygulama Kurulu ilk toplantısını bugün yapacak. Toplantıda kurulun çalışma usul ve esaslarıyla silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurumlar arasında koordinasyon gerektiren başlıklarda değerlendirilecek. Kurulda Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de yer alıyor. Kurul ihtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturabilecek, bakanlık ve kurum temsilcileriyle gerekli görülen kişileri toplantılara davet edebilecek. Alt komisyonlar üzerinden ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanacak. Alt komisyonların çalışma alanını PKK-KCK'nın silah bırakması ve fiili varlığını sona erdirmesine ilişkin süreç oluşturacak. Güvenlik, istihbarat, hukuk ve idari başlıklarda ihtiyaç duyulan çalışmalar yürütülecek. Kurul süreçteki gelişmeleri değerlendirecek ve gerektiğinde ilgili kurumlardan bilgi isteyecek. Örgütün tasfiye sürecine ilişkin gözlem ve değerlendirmeler de kurul gündemine taşınabilecek. Kanunun adli sonuç doğuran hükümleri 3 aşamalı mekanizmaya bağlandı. İlk aşamada PKK-KCK'nın fiili varlığının sona erdiği ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiği güvenlik kurumlarınca tespit edilecek. İkinci aşamada bu tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasıyla kanunun soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkumiyetlerin infazına ilişkin erteleme hükümlerini işletebilecek. Üçüncü aşamada ise kanundan yararlanmak isteyen için bireysel başvuru süreci başlayacak. Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından başvurular için 6 aylık süre bulunacak. Böylece hukuki mekanizmanın uygulanması, silah bırakma ve tasfiye sürecinin devlet tarafından teyit edilmesine bağlanıyor. Sürecin kritik başlıklarından birini silah ve mühimmatın teslimi oluşturacak. Örgüt mensuplarının beraberlerinde getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, patlayıcı araç gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Teslim sürecinin usul ve esasları, güvenlik kurumlarının görüşleri alınarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarınca belirlenecek. Güvenlik kurumlarının yapacağı tespit daha sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidine sunulacak denilmiş efendim. Mecliste süreci izleyecek deniliyor haberin son cümlesinde. Öte yandan kabine üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı kabinesi üçüncü kez Ahlat'ta bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Ahlat'tan, çarşamba günü ise Malazgirt'ten mesaj vermesi bekleniyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklar tamamlandı. Tarihin seyrini değiştiren zaferin yıl dönümü Ahlat'ta görkemli etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler kapsamında Cumhurbaşkanlığı kabinesi de yarın üçüncü kez Ahlat'ta toplanacak. Ahlat'taki program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın saat 13'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki etkinlik alanını ziyaret etmesi, saat 14'te Ahlat Selçuklu kabristanını ziyaret etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi saat 16'da Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ardından saat 19'da kabine üyeleri, bölge valileri ve şehit yakınlarının katılımıyla akşam yemeği düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Ağustos

Çarşamba günü Malazgirt'e geçecek. Erdoğan'ın saat 10.30'da Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü kutlaması programına katılması bekleniyor denilmiş efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. Bizlerle birlikte olan bütün değerli dinleyicilerimiz selamlarınızı ve kandil mesajlarınızı özellikle bekliyoruz efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Aleykümselam, hayırlı sabahlar efendim. Afyon, Eskişehir, Dört Yoldan Lokman Çetinel. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin efendim. Rabbim tekrarına sağlıcakla kavuştursun. Amin. Allah'ım bizi İslam'ın yolundan, Kur'an'ın yolundan ayırma. Allah'ım bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Amin. Allah'ım bizleri koru, muhafaza eyle. Amin. Tüm Müslüman kardeşlerimiz için sıradaki eseri istiyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıcakla kalınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar, hayırlı kandiller. Gaziantep'ten yazıyorum. Gün gelir, ömrün biter, vade yeter, an gelir ezgisini istiyor. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim Gaziantep'e. Bizler de sevgiler, selamlar gönderiyoruz sizler aracılığıyla. Yine güzel bir eserimiz var efendim. Kandil özel eserlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. İşte onlardan bir tanesi daha. Sizlere armağanımız olsun. Ardından hem mesajlarımız hem de haber detaylarımızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da görkemli final diyor haber başlığımızda. Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı Teknofest Festivali Teknofest Mavi Vatan. 4 gün süren etkinliklerin ardından dün sona erdi. Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen ve rekor bir sayıyla 340 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan festivalin son gününde vatandaşlar Türk donanmasının gücünü yakından gördü. Gökyüzündeki gösteriler ve komandoların nefes kesen performansları da büyük ilgi gördü. Milli Savunma Bakanlığı ve Teknoloji Takımı Vakfı'nın, T3 Vakfı'nın ana yürütücülüğündeki Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde de festival alanı ziyaretçilerle doldu taştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na gelen vatandaşlar gemileri, savunma sistemlerini ve teknoloji standlarını inceledi. Festivalin son gününde Deniz Hava Komutanlığı'na ait Sevek ve Super Cobra helikopterlerdeki özellikle kasa CN-235 tipi deniz karakol uçakları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı da Gölcük semalarında uçuş yaparak ziyaretçilere görsel şölen sundu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Taarruz ve Sualtı Savunma Komandoları da gerçekleştirdikleri gösterilerle büyük beğeni topladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizlerdeki operasyon kabiliyetini ortaya koyan gösteriler vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip edildi. Festival ziyaretçilerinden özellikle vatandaşlar gördükleri karşısında gurur duyduklarını belirterek silahlar, mühimmatlar, uçak gemilerimiz, silahlarımız, SİHA'larımız, İHA'larımız ne kadar güzel gelişti, çok güzel şeyler oluyor, daha da çok güzel olacak eminim dedi, mutluyuz, gururluyuz dedi. Vatandaşların ortak söylemleri bu şekildeydi diyor efendim. Öte yandan festival kapsamında insansız deniz aracı yarışmasında en iyi takım ruhu ödülü Göke Prova Team GM İDA takımına, en iyi tasarım ödülü MGM Navaris takımına, en özgün yazılım ödülü ise Farabi GM Aquatech takımına verildi. Prestij ödüllerinde ise en özgün tasarım ödülü Kapsül Raplak Nova ve Karsu takımlarına, en özgün yazılım ödülü Taluy ve Şahin Bey Zaunos Rov takımlarına, en iyi takım ruhu ödülü ise Tau ve Berceste takımlarına verildi denilmiş efendim. Ve yeni rota Şanlıurfa. Törende konuşan Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar etkinlikte Türk mühendisliği ve gençliğinin bağımsızlık iradesinin ortaya konulduğunu belirtti. İnsansız deniz araçları, sualtı roketleri ve otonom sistemlerinin sergilendiği organizasyonda emeği geçen bütün kurumlara teşekkür etti Bayraktar. Gençlerin Mavi Vatan'ın geleceğin mimarları olduğunu vurguladı. Bayraktar Teknofest'in yeni rotasının 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek Teknofest Güneydoğu olduğunu açıkladı. Dünyada uluslararası hukukun ve adalet mekanizmalarının zayıfladığını belirten Bayraktar, Mavi Vatan'daki varlığın yalnızca teknolojik bir başarı değil, adaletsizliğe karşı ahlaki bir duruş olduğunu da ifade etti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Eser arası vereceğiz, ardından diğer haberlerimiz ve mesajlarınızla devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Efendim bir diğer haber detayımıza bakacağız. Bağımlılığa karşı koştular diyor haber başlığında. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Yeşilay Yarım Maratonu 1500 sporcunun katılımıyla İstanbul'un tarihi ve simge noktalarını kapsayan parkurda gerçekleştirildi. Yeşilay tarafından düzenlenen maraton Sepetçiler Kasrı'nda saat 07.45'te başladı. 21 kilometrelik yarım maraton, 10 kilometrelik koşu ve 10 kilometrelik paten yarışından oluşan organizasyonda 1500 sporcu Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Fındıklı, Dolmabahçe, Beşiktaş, Unkapanı, Fener ve Balat güzergahından geçerek yeniden Sepetçiler Kasrı'nda bitişe ulaştı. İstanbul'un tarihi ve simge noktalarını kapsayan organizasyonda sporun birleştirici gücüyle bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde bir diğer haber başlığında da Boğaz'ı geçtiler diyor. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı İstanbul Boğazı'nda gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'ın Kalınca Vapur İskelesi'nde verdiği startla başlayan organizasyonda 64 ülkeden 2500'e yakın profesyonel yüzücü kulaç attı. Asya'dan Avrupa'ya uzanan 6,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarış Avrupa yakasındaki Kuru Çeşme'de sona erdi. Yarışmaya katılan bazı yüzücülerse start alanına ellerindeki Filistin bayraklarıyla gitti deniliyor efendim haberin son cümlesinde. Bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim bugün Mevlid-i Nebi'nin 1501. yıl dönümü gönüller peygamber sevgisiyle aydınlanacak. Son peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın dünyaya teşriflerinin yıl dönümü. Bugün gönüllerde ayrı bir heyecan ve manevi coşkuyla karşılanacak. Rebiülevvel ayının 12. gecesine denk gelen Mevlid, İslam dünyasında asırlardır Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya duyulan sevgi, muhabbet ve özlemin dile getirildiği müstesna gecelerden bir olarak idrak ediliyor. Doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu ve bu vesileyle düzenlenen merasimleri ifade ediyor. Yüzyıllardır Müslümanların gönlünde özel bir yere sahip olan bu gecede camilerde Kur'an-ı Kerim okunuyor, salavatlar getiriliyor, dualar ediliyor ve Hazreti Peygamber'in örnek hayatıyla güzel ahlakı hatırlanıyor. Hazreti Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü dolayısıyla Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek Diyanet İşleri Başkanlığı hafta kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinlik düzenleyerek Hazreti Peygamber'in örnek hayatını, insanlığa bıraktığı ahlaki mirası ve rahmet yüklü mesajlarını anlatacak. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Hüseyin Arı, Mevlid'in yalnızca tarihi bir doğum gününün hatırlanmasından ibaret olmadığını belirterek, gecenin Hazreti Muhammed'in insanlığa getirdiği adalet, merhamet ve güzel ahlak ilkelerini yeniden düşünmek için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Arı, Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi haftası yalnızca tarihi bir doğum gününün anılması değil, Hazreti Muhammed'in getirdiği adalet, merhamet ve ahlak ilkelerinin yeniden hatırlanmasıdır ifadelerini kullandı. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasının çağın ihtiyaçları bakımından son derece anlamlı olduğunu belirten Arı, güzel ahlakın yalnızca bireysel davranışlarla sınırlı olmadığını, aileden komşuluk ilişkilerine, çalışma hayatından toplumsal dayanışmaya kadar hayatın bütün alanlarını kuşattığını dile getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli etkinlik, radyo ve televizyon programlarıyla Hazreti Peygamber'in merhamet, adalet, cömertlik, zarafet ve tevazu gibi güzel hasletlerini anlatılacağını aktaran Arı, özellikle Resulullah'ın güzel ahlakını kuşanmak ve imanın, ibadetin ve ahlakın o kopmaz bağını yeniden tesis etmek Müslümanlar için kaçınılmaz bir sorumluluktur dedi. Günümüz insanının manevi dertlerinin yegane çaresi Resul-i Ekrem'in güzel ahlakını örnek almaktır dedi. Mevlid dolayısıyla bugün camilerde özel programlar gerçekleştirilecek, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mevlidler, salavatlar ve dualarla idrak edilecek gecede, Müslümanlar Peygamber Efendimizin hayatını ve insanlığa bıraktığı eşsiz ahlak mirasını yeniden hatırlayacak dedi denilmiş efendim. Haberimizin son cümlesinde bir kez daha tüm İslam alemine, tüm kıymetli dinleyicilerimize bereketli, rahmeti bol bir gece olsun efendim, Mevlid gecemiz. Bir eser arası vereceğiz, ardından programın son bölümünde müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim, vedamız öncesi hemen mesajlarınıza bakalım. Selamünaleyküm tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun. Hayırlara vesile kılsın Rabbim. Denizli'den selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. İslam güneşinin doğuşu hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Abdülkadir Levent Keçiören'den teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı nurlu sabahlar diliyoruz. Güzel haberler aktarıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ünye Çatak köyünden Murat. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandilini kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Ve geldik programımızın sonuna. Bu akşam efendim Mevlid Kandilimiz dolayısıyla hem Diyanet Televizyon'da hem de Diyanet Radyomuz'da Mevlid Kandili özel programımız olacak saat 20.30'da. Bu akşam İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Kandil özel yayınımız gerçekleşecek ve hem Diyanet Televizyonu ekranından hem de Diyanet Radyomuzdan sizlerle buluşturacağız. Bu güzel haberimizi de sizlere aktarmış olalım. Efendim geldik programımızın sonuna. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Mevlam yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı kandiller diliyoruz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün.

0: saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen de katıl derim, katılır evim.
1: Reklam.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
1: Kamu spotu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken, sevinirken, bekir.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
2: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.
3: Ya Resulallah, cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
2: Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Dedi.
4: Evet.
2: Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir diyerek onu uyardı.
3: Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bunun üstüne adam çok rahatladı.
5: İşte bu yüzden çok farklı. Hangi kralın yanına, bırakın kralı, hangi kabile reisinin yanına böyle girebilirsiniz?
6: Giremezsiniz tabii. Biz babalarımızın önünde konuşmak için bile şekilden şekile girerdik.
3: Allah Resulü'nün cana yakın ve yumuşak huylu oluşu onun etrafında pervane gibi dolanmamıza sebep oluyor.
0: 127. Bölüm.
7: Hoş geldin.
8: Hoş bulduk oğlum.
7: Bugün erken geldin.
8: Evet, birazdan yola çıkacağız. Ona haber vermeye geldim.
7: Nereye?
8: Peygamberimizle beraber Kuba'ya gidip geleceğiz.
7: Ben de gelebilir miyim?
8: Yürüyerek gidip geleceğiz oğlum. Yorulursun. Yakın bir yer olsa beraber giderdik.
7: Keşke ben de gelebilseydim.
8: Bir dahaki sefere binekle gidersek seni de götürürüm, olur mu?
7: Olur. Baba, bir şey soracağım.
8: Sor bakalım.
7: Peygamberimiz neden her hafta Kuba'yı ziyaret ediyor? Dikkat ediyorum, bunu hemen hemen hiç aksatmıyor. Neden bu kadar seviyor orayı?
8: Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelirken Kuba'da konaklamıştı. Orada Kulsüm bin Himd'in evine misafir olmuştu. Onların misafirperverliğinden çok hoşnut kalmış.
7: Medine'den önce orada kalmış yani.
8: Evet. Üstelik ilk mescit de orada inşa edilmiş, biliyor musun?
7: Öyle mi? İlk mescit, Mescid-i Nebi değil mi?
8: Değil oğlum. Peygamberimizden önce Medine'ye gelip yerleşen Müslümanlar, Kuba'da da bir araziyi mescit haline getirmişler. Aralarından biri kendilerine imam oluyor, onlar da cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Peygamberimiz de geldiğinde namazları bu mescitte kıldırmış.
7: Aa!
8: Ya!
7: Bilmiyordum.
8: Öyle olmuş. Peygamberimiz Kuba'da 10 gün kadar kalmış. Bu süre içerisinde bizzat kendisi de çalışarak yeni bir mescit inşa etmişler. Bu mescit Kur'an-ı Kerim'de takva mescidi olarak anılıyor.
7: Takva mescidi demek.
8: Evet ya, takva mescidi.
7: Bir gün beni oraya götürür müsün?
8: Götürürüm tabii. Şimdi hazırlanmam için bana müsaade eder misin?
7: Tabii.
2: Peygamberimiz Kuba'ya ulaştığında orada bulunan arkadaşları onu sevinçle karşıladılar. Peygamberimizle sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz Tevbe suresinin 108. ayetini okumaya başladı. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Sonra da ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir diye sordu.
9: Ya Resulallah, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz. Bunun dışında değişik bir adetimiz yoktur.
2: Bu cevap karşısında Resul-i Ekrem, işte övüldüğünüz şey bu, o halde buna devam edin diyerek Kuba halkını bu davranışlarından ötürü takdir etti. Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek bir soru sordu.
4: Ya Resulallah, ben iyi giyinmeyi seven bir adamım. Ama bir konu aklıma takılıyor. Güzel elbise giymem kibir midir?
2: Resulullah hayır dedi.
4: Peki asil bir deveye binmem kibir midir?
2: Resulullah yine hayır cevabını verdi.
4: Bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler, bu kibir midir?
2: Peygamberimiz yine hayır diye cevaplayınca Abdullah şöyle sordu.
4: Öyleyse kibir nedir?
2: Allah Resulü şöyle buyurdu. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir. Peygamberimizin Kuba'ya gelme sebebinin ziyaretten öte bir amacı olduğu konuştukça anlaşılıyordu. Evs kabilesinden Amr bin Af oğulları aralarında bir anlaşmazlığa düşmüşler. Bu da peygamberimizin kulağına erişmişti. Kuba'ya geliş sebebi dargınların arasını düzeltmekti. Resulullah'ın Ebu Eyyub el-Ensari'ye yönelttiği bir soru herkesin dikkatini çekti. Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
10: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
2: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar. Hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
11: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
9: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
10: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
9: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
11: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
9: Haklısınız.
2: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı. Peygamberimiz Kuba'ya giderken ikindi namazını kıldırmak için geç kalabileceğini düşünerek müezzini Bilal'i çağırmış ve "Bilal, ikindi namazı vakti gelir de ben gelemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın" demişti. İkindi vakti girdiğinde Hazreti Peygamber henüz dönmemişti. Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e giderek durumu anlattı.
12: Selamun aleyküm.
13: Ve aleyküm selam Bilal.
12: Seni arıyordum.
13: Hayırdır?
12: Peygamberimiz Kuba'ya gitti. Giderken de ikindi vaktine yetişemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dedi.
13: Öyle mi? Emir bağışım üstüne. Cemaat toplandı mı?
12: Evet, toplandı.
13: Tamam, geliyorum.
2: Cemaat namaz kılmak için toplanmıştı. Hazreti Ebu Bekir imam olmuş, Müslümanlar namaza durmuşlardı. Tam bu esnada Resul-i Ekrem mescide geldi. Cemaatin arasından ön safa doğru ilerledi, Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir yerde durdu. Hazreti Ebu Bekir kendini tamamen namaza vermiş ve Resulullah'ın geldiğini fark etmemişti. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Resulullah'ın geldiğini ona haber vermek için sağ ellerinin içiyle sol ellerinin üzerine vurmaya başladılar. Cemaatin ellerini vurma sesleri artınca Hazreti Ebu Bekir olağanüstü bir şey olduğunu anladı ve Resulullah'ı gördü. Derhal makamı sahibine teslim etmek üzere geri çekilmeye yeltendi. Ancak Resulullah namaza devam etmesini işaret etti. Hazreti Ebu Bekir ellerini şükürle semaya kaldırdı. Hamd etti ve geri çekildi. Peygamber Efendimiz de onun yerine ilerledi ve namazın geri kalanını tamamladı. Namazdan sonra Peygamberimiz ashabına dönerek, cemaatin bir uyarıda bulunması gerektiğinde erkeklerin Subhanallah demelerini, kadınlarınsa el çırparak ikazda bulunabileceklerini öğretti. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e döndü ve Ey Ebu Bekir, sana namaza devam et diye işaret ettiğim zaman neden yerinde kalmadın diye sordu.
13: Çünkü Ebu Kuafe'nin oğlunun Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması uygun olmazdı.
2: Peygamberimizin dünyanın dört bir yanına gönderdiği elçiler görevlerini yerine getiriyordu. O günkü Bizans topraklarına dahil olan Şam'a gitmek üzere görevlendirilen kişi ise Haris bin Umeyr idi. Şam'daki Rum Kayseri'ne götürmek üzere peygamberimizin mektubunu yanında taşıyordu. Mute civarına geldiğinde Şam valilerinden Şurahbil bin Amr'ın huzuruna çıkartıldı.
14: Efendim, emriniz yerine getirildi. Bu adam elçi olduğunu iddia ediyor. Yürü bakalım.
15: Demek bir elçisin.
16: Evet.
15: Kimin elçisi?
16: Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın.
15: Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı? Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın. Yüce kralımızın huzuruna elini kolunu sallayarak gidebileceğini mi sanıyorsun?
16: Sizler Allah'ın varlığından haberdar insanlarsınız. Üstelik yüce peygamberlerden Hazreti İsa'ya inanırsınız. Kutsal kitabınızda son peygamberle ilgili bilgiler de var. Ben size Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği son peygamberden bir davet getirdim. Bir olan Allah'a inanmaya ve doğru yolu bulmaya davet ediyorum sizi.
15: Ben sana izin vermeden tek kelam edemezsin.
16: Peki, izin verin konuşayım o zaman. Ben sadece sizi hak yola çağıran bir elçiyim. Üstelik yanımda kralınıza verilmek üzere mühürlenmiş bir mektup var.
15: Getirin o mektubu bana.
14: Ver o mektubu.
16: Olmaz. Bu resmi bir mektuptur. Onu siz açamazsınız.
15: Açacağımı kim söyledi? Vurun şunun boynunu.
16: Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Ölüm bizim için bir son değil, bilakis başlangıçtır. Fakat siz yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ben Allah'ın elçisinin elçisiyim.
2: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
17: Elçinin öldürüldüğü de nerede görülmüş? Bundan daha büyük bir hakaret olabilir mi?
9: Hakikati dinlemeyecek kadar tıkalı kulakları. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.
18: Allahu Ekber!
9: Allahu Ekber!
17: Allah'ın Resulü'nün elçisine bunu reva görenlerin iki yakaları bir araya gelmesin inşallah.
19: Peygamberimiz bizi buraya topladığına göre savaşa gideceğiz demektir. Allahu Ekber!
2: Peygamberimiz savaş yapılacağını söyledikten sonra şöyle dedi. Kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin ettim. Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revaha komutan olsun. Şayet o da şehit düşerse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin. Bu sözleri duyan Müslümanların yüreğine bir hüzün çökmüştü. Yoksa ismi geçen sahabiler şehit mi olacaktı?
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil. Yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Üçüncü gün. Peygamberimizi sevmek. Ayet-i Kerime Meali. Peygamber, müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Ahzab Suresi 6. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik tarafından rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Fetva. Yazının icadından önce Allah tarafından gönderilmiş olan kutsal kitap veya sahifeler hakkında bilgi verir misiniz? Allah Teala kullarını hidayete sevk eden bilgileri, emir ve yasaklarını peygamberlerine gönderdiği vahiy yoluyla bildirmiştir. İlk insan Hazreti Adem'le başlayan nübüvvet, son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le tamamlanmıştır. İman esaslarından biri de peygamberlere indirilen kitaplara inanmaktır. Kitaplara iman, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Kur'an-ı Kerim bize tek bir kitaba, yani sadece Kur'an'a değil, Allah nezdinden gönderilen bütün kitaplara inanmamızı emretmektedir. Kitap kelimesi her ne kadar indirilen vahyin yazılı metnini ifade etse de, bununla birlikte istiare yoluyla metnin sözlü şekli içinde kullanılmıştır. Dolayısıyla Allah kelamının sözlü şekline de kitap denilir. Kur'an-ı Kerim'de kitapla aynı anlamda kullanılan kelimelerden biri de suhuftur. Suhuf kelimesi sahife kelimesinin çoğulu olup, İslam öncesi dönemde kitapla eş anlamlı olarak kullanılmasının yanında mektup, hukuki sözleşme, şiir, hitabe ya da bir araya getirilmiş sözleri nitelemek için de kullanılmaktaydı. Yazıya geçirilsin veya geçirilmesin, Yüce Allah'ın indirdiği tüm kitap ve sahifeler ilahi vahye dayanmaktadır. Günümüzde ulaşılan bilimsel veriler doğrultusunda yazının M.Ö. 3500 yılında Sümerler tarafından icat edildiği kabul edilmektedir. Bu bilgi, arkeolojik bulgulara ve bilimin imkanlar dahilinde ulaşabildiği diğer verilere dayanmaktadır. Ancak bu durum, Sümerlerden önce kesin olarak yazının olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu itibarla, yazının tarihçesine ait bu bilgiler esas alınarak, vahye dayalı kutsal kitapların kayda geçirilmesiyle ilgili kesin bir hüküm vermek doğru değildir. Dört büyük kitabın nazil olduğu dönemde yazının var olduğu kesin olarak bilinmektedir. Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçen bu kitapların dışında Hazreti İbrahim ve Hazreti Musa'ya sahifeler, suhuf verildiği açıkça geçmekte olup onların yaşadığı devirde aynı şekilde yazının var olduğu zamana denk gelmektedir. Bununla birlikte insanlık tarihinin başlangıcından itibaren bilgi, yazı dışında sözlü aktarım gibi yöntemlerle muhafaza edilmiştir. Bu itibarla Hazreti Adem, Hazreti Şiit ve Hazreti İdris gibi erken dönemde yaşayan peygamberlere indirildiği kabul edilen sahifelerin şifahen aktarılmış olmaları yeterlidir. Zira elimizde yazının var olduğu dönemlerde dahi peygamberlerin kendilerine indirilen kutsal kitapları iki kapak arasında toplamıştır.

toplayarak günümüzdeki kitap formatına soktuklarına dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Netice itibarıyla peygamberlere indirilen vahiylerin, levhaların, sahifelerin, zikirlerin ve kitapların günümüz kitap ve kitapçık algısından hareketle yazıya geçirilip iki kapak arasında toplanma zarureti olduğunu, aksi halde onların kitap hüviyeti kazanamayacaklarını düşünmek doğru değildir. Bu minvalde onlarla yazının icadı arasında bir bağlantı kurmak gereği de bulunmamaktadır. Şu halde kutsal kitapları ve sahifeleri lafızlarıyla insanlara tebliğ edilmek üzere peygamberlere indirilen vahiyler mecmuası olarak algılamak isabetli olacaktır. Hikmetli Söz. Akıl, akıllı kişinin iyi ve kötü bütün işlerini ayarlayan bir polis, bir müfettiş gibidir. Allah'a inanan akıl, adalet sahibidir. Bir polis müfettişi gibi gönül şehrinin bekçisidir, hakimidir. Mevlana.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Günün Duası.
1: Sığınacağımız tek merci Allah'tır. Resul-i Ekrem her vesileyle Allah'a sığınır. Dünya ve ahiretin şerlerinden emin olmak için dua ederdi. Osman bin Affan radıyallahu anh, Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Bir kul sabah ve akşam 3 defa şu duayı okursa hiçbir şey ona zarar vermez. İsminin anılmasıyla ne yerde ne gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Tencereden, aştan, kaynamaktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Varlık nedir, yokluk nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Çok eskiden yüreği yaralı bir kuş Karataş'ın bahrına konmuş. Gözlerindeki hüzün çok ötelerden bile seziliyormuş. Derken kanadı kırık kuş onu fark edip yanına varmış. Pek dertli görünüyorsun. Oysa bak kanatların nasıl da sağlam. Ya benim yerimde olsaydın? Ah neler çekiyorum bir bilsen. Kanadıma iyi bak, acı nedir anla, demiş. Yüreği yaralı kuş sessizce uçup gitmiş. Giderken düşünmeden edememiş. Herkes de kendi yasını hafifletmeye çalışır. Oysa her dağın karı başka, baharı başkadır. Şunu iyice anla ki hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ne kadar yakın olursan ol, bir gönül evini viran eyleyen acının tüten ocağını söndüremezsin. Her yüzün ardındadır efkarlar, sıkıntılar, gamlar. Bakıp duran değil, halden bilen anlar. Kim hangi savaşlardan sağ çıkmış, hangi mücadelelerle sarsılmış, hangi yangınlardan kurtulmuş bilmek zor. Hele işin içine bir de geçim derdi girmişse, söz kulaktan tamamen uzaklaşır. Unutma, kapı kapanınca, perde çekilince, hayat kendince akmaya devam ederken, eş dost dahi dışarıda kalır. Tencere kaynar da, kaşık içinde neyi karıştırır? Gönlü sağlam insan, onurunu korumak, çocuklarını üzmemek, aile birliğine zarar vermemek için yaşanan zorlukları dile getirmek yerine çözüm üretmeye çalışır. Dışarıda gülen her yüz neşeli öze işaret etmez. Herkes kendi yükünü taşır. Herkesin acısı kendi kalbinde saklıdır. Gözyaşları, hayal kırıklıkları, umutsuz zamanları hep kendi sırtlamak zorundadır. Birilerine kızmadan evvel iki kere düşün derim. Karşındaki kişinin derin bir derde düşüp düşmediğini, yüreğindeki yaralarını, kayıplarını, altından kalkamayacağı yüklerini bilmek mümkün değildir. Kimse kimsenin maziden bugüne uzanmış iniş çıkışlarını bilemez. O halde insan insana merhametle yaklaşmalı, biraz daha sabırlı, biraz daha anlayışlı olmaya gayret etmelidir. Kanadı kırılan kuş eğer sorsaymış, yüreği yaralı kuş ona bir ailesi olmadığını, konacak yuvası kalmadığını söylermiş. Belki de en büyük mücadeleyi, hikayesini henüz dinlemeden yargıladığın kişi vermiştir. İnsaf güzeldir. Tencere kaynamaya devam ederken, görünene aldanmamak gerektiğini hayat herkese sakince öğretir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Herkesin tenceresi kapalı kaynar.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden...

çoğaldı, geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Hazreti Peygamber, duygulu ve duyarlı insan. 1. bölüm. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu akşam bir oğlum dünyaya geldi. Ona atam İbrahim'in ismini koydum." buyurdu. Enes diyor ki, "Resulullah'ın önünde oğlu İbrahim'i can çekişirken gördüm. Resulullah'ın gözleri yaşardı ve göz yaş döker, kalp üzülür, fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Vallahi ey İbrahim, biz senin için üzülüyoruz." buyurdu. Resul-i Ekrem, Hazreti Hatice'den dünyaya gelen oğulları Kasım ve Abdullah'ı Mekke'de henüz bebekken ebedi aleme uğurlamıştı. Onların vefatlarından sonra bu defa Mariye'den bir oğlu olmuştu. Müjdeyi alan Allah Resulü, "Bu akşam bir oğlum dünyaya geldi. Ona atam İbrahim'in ismini koydum." demişti. Onun büyüyüp serpilmesini, soyunu sürdürmesini istiyordu. Emzirilmesi için İbrahim bebek, Medine'nin dış mahallelerinden birinde yaşayan Bera bin Evs adında bir demircinin hanımı olan süt anne Ümmü Seyfe verildi. Allah Resulü zaman zaman biricik oğlunu ziyarete gider, onu sever, öpüp koklardı. Resulullah iyi beslenmelerini temin etmek amacıyla Mariye ve İbrahim'e de bir grup deve ve koyunun sütünü tahsis etmişti. İyi beslenen İbrahim'in cildi düzelmiş, teni beyazlamış, hatta babasına benzemeye başlamıştı. Artık 17 veya 18 aylık olmuş, tam sevimli hale gelmişti ki bir gün aniden rahatsızlandı. Onun hastalandığını haber alan rahmet elçisi, dostlarından Abdurrahman bin Af'la birlikte sevgili yavrusunu ziyarete gelmişti. İbrahim'in hastalığı iyice ilerlemiş ve can çekmeye başlamıştı. Çocuklara karşı çok merhametli ve şefkatli olan Efendimizin gözleri dolmuştu. Onun bu halini gören sahabiler, "Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü? Senin ağladığını gören Müslümanlar da ağlayacaktır." diye şaşkınlıklarını ifade edince, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Göz yaş döker, kalp üzülür, fakat biz ancak Rabbimizin razı olacağını söyleriz. Bu ancak merhamettir ve merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Ben insanların ancak bağırıp çağırarak ölünün arkasından yas tutmalarını yasakladım." diye cevap verdi. İbrahim ruhunu teslim edince de şöyle buyurdu: "Eğer kuşatıcı bir söz, gidilecek bir yol olmasaydı ve sonra giden öncekine kavuşmasaydı, şimdi farklı şeyler düşünecektik. Ey İbrahim, gerçekten biz senden dolayı üzgünüz." Daha sonra rahmet peygamberi dostlarına, "Ben oğluma son bir kez bakmadan onu kefenlemeyin." buyurdu. Yıkama işi bitip kefenine sarılacağı zaman Efendimiz onun yanına geldi ve üzerine kapanarak tekrar ağladı. Sahabiler ölülere bağırıp çağırarak, yırtınıp dövünerek yapılan yas tutma ve ağıt yakma şeklindeki nebevi yasağın ağlamayı da içine aldığını zannetmişlerdi. İnsanlara musibetler karşısında daima sabrı, ilahi takdire rıza göstermeyi tavsiye eden bir peygamberin kendi oğlunun vefatı karşısında da olsa gözyaşı dökmeksizin sabretmesi gerektiğini düşünmekteydiler. Hazreti Peygamberse bu hadisede her şeyden önce bir insan olarak baba şefkatiyle biricik oğlunu kaybetmenin hüznünü dışa vururken, bir Resul olarak da yakınlarını kaybettiklerinde nasıl davranacaklarına dair ümmetine örneklik sergiliyordu. Hüznün ve ağlamanın ölçülü olması gerektiğini gösteriyordu. Evet, ağlıyordu Resul, zira o bir insandı, duyguları vardı, babaydı, şefkat sahibiydi. Onun da bir yüreği vardı ve yanardı. Gözleri vardı, duygulanır, yaşlar boşanırdı. Peygamberdi, rahmet elçisiydi, merhamet sahibiydi. Benzer bir sahneyi kızı Zeynep'ten doğma Ümeyye adlı torununun vefatında bir kez daha yaşamıştı rahmet peygamberi. Torunu için sınırsız bir dede şefkatiyle gözlerinden yaşlar boşanan Efendimiz, bir taraftan da "Alan da Allah, veren de Allah'tır ve her şeyin belli bir süresi vardır" buyurarak, başta kızı Zeynep olmak üzere etrafındakileri teselli ediyor ve şöyle diyordu: "Bu bir rahmettir ki Allah onu dilediği kullarının kalplerine koyar. Allah kullarından merhametlilere merhamet eder." Duygulu bir insan olan rahmet elçisi, sadece kendi oğlu veya torunu için değil,
ashabından birçok kişi için de gözyaşı dökmüştü. Örneğin ibadet ve taate çok düşkün dostlarından Osman bin Maz'un'un cansız bedenini öptüğünde gözyaşları yanaklarını ıslatmıştı. Abdullah bin Ömer'in anlattığına göre Sa'd bin Ubade hastalanmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazı dostları ile birlikte onu ziyarete gitmişlerdi. Sa'd'ın yanına girdiklerinde bütün ailesi onun etrafında toplanmışlardı. Resulullah öldü mü Sa'd diye sorduğunda oradakiler hayır ya Resulallah ölmedi demişlerse de Hazreti Peygamber duygulanıp ağlamıştı. Hazreti Peygamber'in

Ağladığını görünce oradakiler de ağlamışlardı. Rahmet elçisinin duygularının yansıması olan gözyaşlarının ardında bazen hüzün, bazen merhamet, bazen hasret, bazen de ümmeti adına hissetmiş olduğu endişe ve korku yatmaktaydı. Dostlarından Abdullah bin Amr'ın anlattığına göre Resulullah zamanında güneş tutulmuştu. Allah Resulü namaz kılmak için kalktı. Orada bulunanlar da kalkıp namaza durdular. Namazın her iki rekatında da kıyam, rükû, secde ve oturuşundan her birini oldukça uzattı. İkinci rekatın secdesinde bir yandan derin nefes alıyor, bir yandan da ağlıyordu. O esnada ise şöyle diyordu: "Ben aralarındayken bunu bana vaat etmemiştin. Biz senden bağışlanma dilerken bunu bana vaat etmemiştin." Namazı bitirdiğinde başını kaldırdı, güneş açılmıştı. Namazdan sonra kalkarak cemaate hitap etti. Allah'a hamd edip onu övdükten sonra şöyle buyurdu: "Güneş ve ay, Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren alametlerinden birer alamettirler. Ay ve güneşten birinin tutulduğunu görürseniz, Yüce Allah'ı zikre, namaza koşunuz. Canım elinde bulunan Allah'a yemin olsun, cennet bana o kadar yaklaştırıldı ki, neredeyse meyvelerinden koparabilecektim. Cehennem de o kadar yaklaştırıldı ki, sizi çepeçevre kuşatmasından korkup Allah'a sığındım." O bir baba olmasının yanında aynı zamanda Allah'ın Resulüydü. Bu nedenlidir ki biricik oğlu İbrahim'in öldüğü gün meydana gelen güneş tutulmasıyla bu ölüm arasında bağ kuranların bulunduğunu işittiğinde böyle bir hutbe irad etmek lüzumunu hissetmiş ve ayla güneşin herhangi bir kimsenin hayatı veya vefatı sebebiyle tutulmayacağını ifade etmişti. Bir insan olarak Hazreti Peygamber'in diğer insanlar gibi bazen heyecana kapıldığı, telaşlandığı da görülmüştür. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma'nın anlattığına göre bir gün güneş tutulunca Hazreti Peygamber telaşlanmış ve aceleyle hanımının entaresini giymişti. Bunu anladıklarında kendi elbisesini yetiştirmişlerdi. Hava bulutlandığında veya rüzgar arttığında Allah Resulü endişelenir ve bu hal yüzünden belli olurdu. Bir defasında Hazreti Ayşe, "Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman yağmur vardır ümidiyle sevinirler. Halbuki bunu sen gördüğünde yüzünden hoşnutsuzluk okuyorum," demiş. Bunun üzerine o şöyle buyurmuştu: "Ya Ayşe, bunda bir azap bulunmadığına dair bana kim teminat verebilir? Halbuki bir kavim, Ad kavmi rüzgar ile helak edilmişti. Onlar aslında azabı görmüşler fakat ümitlenerek bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur," demişlerdi. Enes bin Malik'in anlattığına göre Resulullah insanların en güzeli, en cömerti ve aynı zamanda en cesuruydu. Bir gece Medine halkı şiddetli bir sesle uyanmış ve herkes çok korkmuştu. Sesin geldiği tarafa doğru giden bazı kimseler kendilerinden önce giden Resulullah'ın dönmekte olduğunu gördüler. Ebu Talha'nın çıplak bir atına binmiş, kılıç boynunda "Korkmayın, korkmayın," diyordu. Bununla birlikte bir insan olarak Hazreti Peygamber de bazı zamanlar endişelenerek korunmaya ihtiyaç duymuş ve sahabe tarafından korunmuştu. Mesela Medine'ye geldiğinde bir gece uyuyamamış ve "Keşke ashabımdan iyi bir adam bu gece beni korusa," demiş. Az sonra silahıyla gelen Sa'd bin Ebi Vakkas başında onu beklemiş ve bu şekilde Hazreti Peygamber uyuyabilmişti.

Efendime söyleyeyim. Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 4 çar yar onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin sultanıdır. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yunus der, cihanı neyleyen sensiz. Sen hak peygamberisin şeksiz gümansız. Sana inanmayan göçer imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri, bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan, bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim hala gündemde. Tel Aviv rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümü münasebetiyle bugün Mevlid Kandili idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un da katılacağı Peygamberimiz ve Güzel Ahlak tema tanıtım toplantısıyla Mevlid-i Nebi haftası da başlayacak. Bu yıl Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla düzenlenen hafta kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içi ve yurt dışında toplumsal dayanışmadan aile hayatına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler gerçekleştirecek. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş yayınladığı mesajda insanlık onurunun hiçe sayıldığı günümüzde Hazreti Peygamber'in adalet ve merhamet merkezi rehberliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu akşam Diyanet TV ve TRT1 ortak yayınıyla Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden Mevlid-i Nebi Gecesi özel programı ekranlara taşınırken haftanın ana programı 28 Ağustos Cuma günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlar ise 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi Yelekli İyilik Elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Fatih Hoca'dan selamun selam ilahisini istiyorum. Tüm sevdiklerime armağan ediyorum. Teşekkürler.

0: Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılır evim.
0: Reklam.
2: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Planet Radyo, Planet Radyo.
1: Günün Doğası.
2: Sığınacağımız tek merci Allah'tır. Resul-i Ekrem her vesileyle Allah'a sığınır. Dünya ve ahiretin şerlerinden emin olmak için dua ederdi. Osman bin Affan radıyallahu anh.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım programını Diyanet TV ortak yayınıyla dinliyorsunuz.
4: Diyanet radyolarınızdan bizleri takip eden, izleyen, dinleyen kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, basınımızın güzide mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Efendim, ümmeti olmakla şeref yağ olduğumuz sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mevlidini idrak ediyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla, anmaktan anlamaya düsturuyla çok çeşitli ve geniş katılımlı faaliyet, etkinlik ve programlarla kutlanacak olan Mevlid-i Nebi tanıtım programında sizlerle

birlikteyiz. Efendim programımızı teşrif ettiniz, bizleri onurlandırdınız. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Mevlid-i Nebi gecemiz hayırlı olsun, mübarek olsun. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz efendim. Değerli konuklar, tanıtım programımıza anlaşılması gereken manadan, yaşanması gereken hakikatten, güzel ahlakın ilkelerini ortaya koyan rehberden bismillah demek için Ahmet Hamdi Akseki Camii uzman imam hatibi Ahmet Demir hocamızı Kur'an-ı Kerim tilavet etmek üzere huzurlarınıza takdim ediyoruz. Buyurunuz kıymetli hocam.

0: Efendim Ali İmran ve Ahzab surelerinden ayet-i kerimeler tilavet eden Ahmet Demir hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim hocamızdan razı olsun. Saygıdeğer konuklar, kıymetli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, programımızın bu bölümünde sizleri Diyanet İşleri Başkanlığımızca 2026 yılı Mevlid-i Nebi vesilesiyle hazırlanan Sinevizyon gösterimiyle baş başa bırakıyoruz. Buyurunuz efendim.
1: Onu bekliyordu asırlardır kainat. Tertemiz bir sayfaya muhtaçtı mahlukat. Ve o doğdu, bir vuslat güneşiyle kamaştı Mekke'nin gözleri. Kabe'nin yüzünde tebessüm, Cebel-i Nur'da sürur. Solmayan bir gül açıldı çok şükür. Onu bize gönderene sonsuz hamd ve sena. Hoş geldin ya Resulallah. Salat ve selam sana, âline ve ashabına. O geldi, huzur buldu haneler. Anne babanın omuzlarında acı diner, yük hafifler. Çocukların gülüşü neşe katar ocaklara. Dede ve nineler huzur verir yuvalara. Bir hanedir ki, nebevi ahlakla kalplerin yumuşadığı. Ondan bize miras, sevgi ve saygı. Paylaşmak en büyük mutluluktur insan için. Her şey haktan emanettir. Ne benimdir ne senin. Kardeşine uzatman için de yaratıldı ellerin. Mazlumun halini görmen için de var edildi gözlerin. Sonsuz bir mükafatın tohumudur küçük bir iyilik. Ondan bize miras cömertlik. Kazancına haram katma. Zira haram kaybetmenin adıdır, kazandığını sanma. Madem ki Rabbin verdi sana neyin varsa, tevekkülle sarıl, kibirlenme, gururlanma. Unutma ki kendinedir başkasına yaptığın kötülük. Ondan bize miras, doğruluk ve dürüstlük. Bütün dünyayı sarmışken savaş ve zulmet, insanlık barışa ve huzura kalmışken hasret, onun gibi muhabbetinle çevrene ver selamet. Ondan bize miras merhamet. Bir toplum inşa etti rahmet peygamberi. Müminlerin birbirine kenetlendiği, insanlığa kutlu bir vasiyetidir onun. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Ben olmaktan geçip biz olmanın vaktidir şimdi. İşte budur ümmetin asıl gücü, asıl serveti. Gönülden beraberlik, vahdet içinde birlik. Ondan bize miras kardeşlik. Ey sevgili, dün olduğu gibi bugün de yarın da hepimiz muhtacız senin güzel ahlakına. Zira o Nebiler Sultanı ki Muhammedül Emin'di, en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildi.

Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Muhterem başkanım, saygıdeğer konuklar, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'la yoğrulan güzel ahlakı, merhametle vücut bulan adaleti, insana insan olduğu için değer veren anlayışı her birimiz için vazgeçilmez hayat prensibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece Müslümanlar için değil, yüreği insanlık için çarpan, aklı insanlığın mutluluğuyla meşgul olan, yeryüzünde nerede bir mazlum ve mağdur varsa onun acısını kalbinde hisseden her insan için müjdeci ve uyarıcı bir rahmet elçisi oldu. İnsanlık güzel ahlakı peygamberimizle tanıdı. Aile peygamberimizle huzur buldu. Çocuklar peygamberimizle sevgiyi tattı. Gençler peygamberimizle değer kazandı. Yaşlılar peygamberimizle hürmet gördü. Yetim ve mazlumun yüzü peygamber efendimizle güldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Saygıdeğer konuklar, şimdi de hitaplarını gerçekleştirmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpaguş hocamızın kürsümüzü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz muhterem başkanım.

üzere bu gece 24 Ağustos 2026 Pazartesi gecesi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Resul-i Ekrem Efendimizin hayatına, sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Değerli kardeşlerim, Mevlid-i Nebi yüzyıllar boyunca mümin gönüllerde derin bir özlem, muhabbet ve hasretle yankılanan bir milat olmuştur. Bu milat, cahiliyenin karanlığına gömülen insanlığın Peygamber Efendimizin şahsında yeniden uyanışını, dirilişini simgelemektedir. Ahlaki erdemlerin ve insani değerlerin yeryüzünden silinmeye yüz tuttuğu bir devirde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünyayı teşrifleri insanlığın aslına rücu etmesine vesile olmuştur. Körelen şefkat, kaybolan adalet ve yitirilen güzel ahlak onunla yeniden neşv-ü nema hayat bulmuştur. Veladet-i Nebi imanla, tevhidle, merhametle yoğrulmuş aydınlık bir geleceğin kutlu muştusu olmuştur. Bu sebeple tarihin en önemli dönüm noktası olan bu müstesna gün Müslümanlar tarafından daima asırlardır muhabbetle yad edilmiş, Mevlid-i Nebevi'nin yıl dönümü, seneyi devriyesi çeşitli etkinliklerle ihya edilmeye çalışılmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif ettiği bu kutlu günü yad etmek, elbette yalnızca ona duyulan özlemi, muhabbeti dile getirmekten ibaret değildir. Asıl olan bu müstesna günü vesile kılarak Resul-i Ekrem Efendimizin hayatını daha yakından tanımaya, onun bize öğrettiği dini değerleri ve insani erdemleri hakkıyla anlamaya ve kendi yaşantımıza aksettirmeye çalışmak olmalıdır. Zira güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İslam dininin bütün ilke ve değerlerini bizatihi yaşayarak tüm insanlık için ideal bir örnek olmuştur. Ey Muhammed! Şüphesiz sen büyük bir ahlak üzeresin fermanıyla ahlaki nebeviyeyi methü sena eden Cenab-ı Hak, Allah'ın Resulü'nde Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır ayetiyle de Müslümanları onun örnekliğini benimsemeye davet etmiştir. Resulullah'ın ilahi övgüye mazhar olan örnekliği, çağları aşan boyutuyla vahyin hayata nasıl taşınacağını ve erdemli bir hayatın nasıl yaşanacağını temsil etmektedir aynı zamanda. Bu bağlamda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına baktığımızda, hangi konum ve statüde olursa olsun, hangi meslek ve vazifede bulunursa bulunsun, her insanın ufkuna ışık tutacak, benimsediğinde kendisini hem bu dünyada hem de ebedi alemde huzura kavuşturacak nice güzellikler görürüz. Çünkü onun güler yüzü, nazik tabiatı, ince ve hassas ruhu ile temsil ettiği nebevi ahlakın kaynağı, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Vahiy ile şekillenen bu ahlak, ibadetten eğitime, ticaretten siyasete, aile hayatından devlet yönetimine, beşeri ilişkilerden çevreyle münasebete kadar hayatın her alanında
kıyamete kadar insan

0: İnsanlığın ufkunu aydınlatacak bir ahlak kılavuzudur. Zira o hayatın tüm anlamlarıyla ilgili, tüm alanlarıyla ilgili ahlaki zemini bütüncül bir yaklaşımla bizzat yaşayarak inşa etmişlerdir. Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlığı içine düştüğü çıkmazlardan kurtarıp yeniden hakikatle buluşturacak yol haritası onun mümtaz hayatında mevcuttur. Bu fani dünyada bizlere bahşedilen hayatın baki kazanca nasıl dönüştürüleceği sorusunun en doğru cevabı onun hayatında tecessüm eden ilahi düsturlarda saklıdır. Bugün de ona yönelirsek bize şunları tavsiye eder herhalde. Buyururlar ki elinizden ve dilinizden başkaları zarar görmesin. Yine buyururlar ki ayıpları araştırmayın. Haset etmeyin. Kin tutmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize lanet etmeyin. Kimsenin gizli hallerini araştırmayın. Katı kalpli olmayın. Kibirli olmayın. Buyururlar ki merhametli olun. Birbirinizi sevin. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Buyurur ki mütevazi olun. Birbirinizin dertleriyle ilgilenin. Birbirinizin hatalarını düzeltin. Birbirinizi arındırın. Hediyeleşin, selamlaşın. Birbirinizle kucaklaşın. Alır ve yoğurur yüreklerimizi merhamet duygularıyla, rahmet pınarlarıyla yıkar. Anne babayı yoğurur, evlatları yoğurur, eşleri yoğurur, gençleri, yaşlıları, çocukları. Buyurur ki Efendimiz, komşun aç yatarken sen tok uyuma. Yine buyurur ki çalıştırdığın insanın ücretini teri kurumadan ona sun. Yine buyurur ki susuz kalmış hayvana su veren insan cennetlik oldu. Efendimiz öyle buyurur, cennet annelerin ayağı altındadır. Sorar Efendimiz sonra insanlara, bugün bir yetimin başını okşadın mı? Bugün bir açı doyurdun mu? Bugün bir hastayı ziyaret ettin mi? Hulasa o bitmez, tükenmez bir sevgi ve merhamet çağlayanıdır. Kıymetli misafirler, insanın kendisiyle ve çevresiyle ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde yürümesi, muhakkak ki adalet, merhamet, sadakat, vefa, saygı, diğergamlık gibi evrensel ahlaki değerlerin benimsenmesiyle mümkündür. Tüm bu değerler özünde insanın insan olma kimliğinin korunması ve onun yüceltilmesi için vardır. Ne var ki günümüzde baş döndürücü bir hızla değişen algılar, dini ve ahlaki değerlerin yıpratılarak hayatın dışına itilmesine sebebiyet vermektedir. İnsanın kendisiyle ve çevresiyle barışık bir ömür sürmesini zorlaştıran ve gerek birey ve gerekse toplum düzeyinde ciddi kırılmalara neden olan bu süreçte din ve ahlak konularının yapıcı bir üslupla yeniden gündeme getirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Bu kapsamda Mevlid-i Nebi haftasının bu yılki temasını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzel ahlak olarak belirledik. İnşallah hafta boyunca yapılacak etkinliklerle Peygamber Efendimizin örnek hayatına ve onun şahsında tecessüm eden insanlık ahlakına dikkat çekilecek, İslam ahlakına dikkat çekilecek ve bu hususta toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşmasına katkı sağlanacaktır. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 18.30'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı tertip edilecektir. Hafta boyunca bütün camilerimizde peygamberimiz ve güzel ahlak teması ele alınarak programlar icra edilecek. Halkımızla ve bilhassa gençlerimizle özel buluşmalar gerçekleştirilecektir. Peygamber Efendimizin ahlaki yönünü geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla başta orta ve yüksek öğretim öğrencileri olmak üzere toplumun farklı kesimlerine yönelik konferans, panel, sohbet ve söyleşiler düzenlenecektir. İlk orta ve lise öğretimi seviyesindeki öğrencilerimiz için onlar ile Kur'an kursu öğrencilerine yönelik bu tema çerçevesinde çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecektir. Temayla ilgili hazırlanan yayınlar halkımızın istifadesine sunulacak. Hafta boyunca Diyanet televizyonu ve radyolarında konuyla ilgili pek çok programa yer verilecektir. Bunun yanı sıra Resulü Kibriya Efendimizin aziz hatırasına hürmeten hafta boyunca ülkemiz genelinde fidan dikme ve kan bağışı kampanyaları düzenlenecektir. Ayrıca 25-27 Eylül 2026 tarihlerinde de İstanbul 29 Mayıs Üniversitemizde ülkemizden ve dünyadan pek çok akademisyenin katılımıyla Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Bu vesileyle bütün milletimizi Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyorum. Her zaman olduğu gibi Mevlid-i Nebi haftasında da büyük bir özveriyle hizmet eden başkanlığımızın merkez ve taşra teşkilatındaki bütün kardeşlerimize, hocalarımıza ve mensuplarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Mevlid-i Nebi haftasının kendimizle ve çevremizle ilişkimizi gözden geçirmeye ve nebevi metodu kuşanarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesinin izinde bir hayat sürmeyi hepimize nasip eylesin. Bu yolda nesillerimize örnek olma hususunda bizleri muvaffak kılsın. Tekrar aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor. Bu kutlu gecenin nice güzelliklere vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum.
1: Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Safi Arpakuş hocamıza teşrifleri ve hitapları için şükranlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli misafirler, değerli basın mensubu meslektaşlarım, Mevlid-i Nebi tanıtım programımız burada sona ermiştir. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. Cenab-ı Hak rahmet elçisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını hayatımıza aktarmayı nasip etsin. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun. Bir başka programda yeniden görüşebilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz efendim.

0: reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar.

Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Açtın yine deli gönül, sular gibi çağlar mısın? Baktın yine kanlı yaşım, yollarımı vallar mısın? Nidem elim vermez yare, bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare, beni bunlar eyler misin? Yavu kıldım ben yoldaş, konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı, ırmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esridi Yunus'un canı, yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 11 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 11 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Mevlid gecesi. Mercidabık Zaferi 1516. Arka sayfa. Günün konusu. Üsve-i Hasene. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah Resul Ekrem Efendimizi şöyle tanıtıyor. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.

0: Ashab Suresi 45. ayet. Peygamberimiz hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. Allah'a iman edip O'nun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için üsve-i hasene, yani en güzel örnek Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz bunu şöyle beyan buyurur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab Suresi 21. Ayet. Bir Hadis. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını alır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 89. Bölüm. Hakikatli Sözler.
3: Selma, bu sesler nereden geliyor?
4: Mutlu bir saat önce arka balkona geçmişti. Galiba orada bir şeyler yapıyor anneciğim.
3: Bir bak bakalım ne yapıyor bu çocuk?
4: Mutlu! Mutlu! Ben kime diyorum? Mutlu!
5: Efendim abla?
4: Bir saattir ne yapıyorsun burada?
5: Sandık yapıyorum.
4: Ne sandığıymış bu?
5: Tabii ki senin çeyiz sandığın değil.
4: Mutlu!
5: Küçük bir sandık işte. Zaten bitmek üzere.
4: İyi de senin takım sandığın...
5: Takım çantası diyecektin herhalde.
4: Tamam tamam, düzeltiyorum. Takım çantan yok muydu?
5: Var da bunu kendim için yapmıyorum ki.
4: Kimin için yapıyorsun peki?
5: Dedem için yapıyorum. Daha doğrusu dedem istediği için yapıyorum.
4: Dedem bu sandıkla ne yapacak acaba?
6: Kolay gelsin torunum. Ne yaptın? Bitirebildin mi?
5: Birazdan biter dede.
6: Nasılsın yavrum?
4: Çok şükür iyiyim. Dede, bu sandığı kimin için ve yani için yaptırıyorsun?
6: Efendim? Anlayamadım.
4: Sandığı diyorum. Ay neyse, içeri geçince söylerim.
6: Selma kızım, sen az önce bana ne demiştin?
4: Sandığı kimin için veya niçin yaptırdığını sormuştum.
6: Ha, sandık mı? Kazım için.
3: Kazım için mi?
6: İyi de niçin bu kadar şaşırıyorsunuz ki?
3: Yani Kazım Allah'ın garip bir kulu. Onun sandıkla mandıkla ne işi olur ki?
6: Bu Kazım özlü sözleri birilerine yazdırıp küçük sandıkların içine koyuyor. Sonra da bunları hazine gibi kuytu köşelere saklıyor işte.
4: Geçen ay Mutlu'yla Yakup böyle bir sandığın peşine düşmüşlerdi. Sandığı bir mağarada bulduklarını hatırlıyorum. Ama içinden altın yerine özlü söz çıkınca hayal kırıklığına uğramışlardı. Doğru hatırlıyorum değil mi dedeciğim?
6: Evet kızım.
5: Dede, sandığı nereye bırakayım?
6: Ellerine sağlık. Onu bana ver, birazdan dışarı çıkacağım nasılsa. Hazır dışarı çıkmışken bunu da Kazım'a veririm artık.
5: Şimdi Kazım abiye hazine sandığı mı yaptım ben?
6: He ya, Kazım bu sandığı görünce pek sevinecek. Lakin Kazım benden bir şey daha istemişti.
3: Ne istemişti baba?
6: Tabii ki sandığın içine koyacağı hazineyi istemişti.
5: Anladım ben. Güzel bir söz istemiş senden.
6: O kadar çok güzel söz var ki. Lakin benim aklıma ha deyince gelmiyor. Yaşlılık işte.
4: Öyleyse sana yardımcı olalım dedeciğim. Bakın bugünkü takvim yaprağında ne yazıyor? Demir mıknatısa aşıktır. Hep ona doğru koşar. Zafer de sabra aşıktır ve devamlı ona koşar.
6: Hakikatli bir sözmüş.
7: Cümleten merhaba.
3: Merhaba anne.
6: Ayşe Hanım da buradaymış.
7: Buradayım ya. Mahir, odamızda hazine sandığımı düzeltirken sesinizi duydum. Ben de bir özlü söz söylemek için yanınıza geldim.
6: İyi yapmışsın hanım, hoş geldin.
5: Babaanne, hazine sandığını düzeltirken beni de çağırsaydın ya, sana yardım ederdim.
7: Seni bilmez miyim ben? Şekerleri, lokumları hemen cebine indirirdin sen.
5: İndirirdim vallahi.
4: Babaanneciğim, sen hangi sözü söyleyecektin?
7: Ay, aklımı karıştırdı bu çocuk. Of, az önce aklımdaydı. Neydi bu söz? Buldum. Kötü huyu adet edinme, sonra kökleşir, ahlakına yerleşir.
6: Bir hakikatli söz daha.
5: Ben de hakikatli bir söz söylemek istiyorum ama. Abla, o takvim yaprağının arka sayfasındaki sözü ben okuyabilir miyim?
4: Oku bakalım.
5: Allah'ın kapısı çoktur. Sadece çalınınca açılan nasip kapısı. Her zorluktan sonra açılan kolaylık kapısı. Israrla çalınınca açılan gayret kapısı. Ve boynumuzu bükünce açılan dua kapısı vardır.
6: Bu söz de hakikatliymiş. Peki Şerife, sen bir şey demeyecek misin?
3: Baba, benim aklıma şu söz geldi. Yazın başı pişmeyenin kışın aşı pişmez.
5: Atasözü değil mi bu?
3: Hem de en sevdiğim atasözlerinden biri. Bu söz insana yazın sıcakta çalışanın kışın geçim derdi çekmeyeceğini, gençliğini güzel biçimde değerlendiren kişinin de ihtiyarlığında rahat edeceğini anlatır.
6: O halde bu sözü bir kağıda yazıp sandığın içine koyalım ki bunu okuyan kişi esas hazinenin çalışmak olduğunu unutmasın. Peki bu sözü kim yazıp sandığa koymak ister?
0: Ben.
4: Ben yazmaya başladım bile.
0: Abla ya, hep böyle yapıyorsun.
6: Bak Mutlu, boşuna uflayıp puflama. Nasılsa sandığı sen yaptın. Bırak sözü de ablan yazsın.
0: Ama dışarı birlikte çıkacağız değil mi?
6: Madem benimle gelmek istiyorsun. Hadi çıkalım öyleyse.
0: Pastaneye de uğrayıp bir şeyler alır mıyız?
7: Neden ne? Niçin dışarı gitmek istediğin anlaşıldı.
3: Oğlum canın ne çekiyorsa söyle, ben yaparım. Pastaneye gidip de dedeni masrafa sokma şimdi.
0: Anne, pastane bahane, dedemle vakit geçirmek şahane.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Patrona ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Günün Duası.
1: Sığınacağımız tek merci Allah'tır. Resul-i Ekrem her vesileyle Allah'a sığınır. Dünya ve ahiretin şerlerinden emin olmak için dua ederdi. Osman bin Affan radıyallahu anh, Efendimizin şöyle buyurduğunu nakleder. Bir kul sabah ve akşam 3 defa şu duayı okursa hiçbir şey ona zarar vermez. İsminin anılmasıyla ne yerde ne gökte hiçbir şeyin zarar vermeyeceği Allah'ın adıyla. O hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir.

Ukbe bin Haris anlatmaktadır. Medine'de peygamberin arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi. Sonra aceleyle kalktı. İnsanların omuzlarından atlayarak eşlerinden birinin odasına gitti. İnsanlar Allah Resulü'nün acele etmesinden dolayı telaşa düştüler. Resulullah kısa bir süre sonra geri geldiğinde acele edişinden dolayı ashabının şaşkınlığa düştüğünü gördü ve onlara evde bir miktar altın ve gümüş olduğunu hatırladım. Allah'a yönelmekten beni alıkoyar diye korktum ve onların dağıtılmasını emrettim buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim hala gündemde. Tel Aviv rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, başkanlıktaki 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tema tanıtım toplantısında insanlığın nebevi ahlakın adalet, merhamet ve şefkat pınarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti. Arpaguş, gönülleri Kur'an ve sünnet nuruyla diriltmeyi hedefleyen hafta kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden bu akşam canlı yayınlanacak Mevlid-i Nebi özel programının yanı sıra yurt genelinde konferanslar, öğrenci yarışmaları, fidan dikimi ve kan bağışı kampanyaları icra edileceğini belirtti. 28 Ağustos Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Ayrıca 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozumu'yla Rahmet Elçisi'nin kutlu mirası tüm insanlığın istifadesine sunulacak. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi Yelekli İyilik Elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Allah dünyada bizi farklı şeylerle sınayıp imtihan etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresinde Cenab-ı Allah kimilerimizin korkuyla, kimimizin açlıkla, kimilerimizin bize verilen nimetlerin, dünyevi imkanların ve canların alınmasıyla sınanacağımızı bize bildiriyor. Bütün bu sınavların dünyanın bir hakikati ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Aslında varlığın ve ölümün var olma nedeni de sınanmaktır. Mülk suresinde Cenab-ı Allah hayatı, varlığı, ölümü yarattığını ifade ettikten sonra eyyüküm ahsenu amele, kim daha güzel davranışta bulunacak, onu sınamak, ortaya çıkartmak için bütün bunları var ettiğini bize bildirmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce kitabımızda Mümtehine suresi var. İmtihan eden veya bir diğer anlamıyla imtihan olunan anlamına gelen bir sure. Bu surenin içerisinde 5. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bir dua öğretiyor bize. İnkar edenlerle sınanmaktan kendisine sığınmayı bize öğretiyor. Bugün bu ayeti kerimeye beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu ve gfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma. Bizi bağışla ey Rabbimiz, çünkü kudret ve hikmet sahibi olan sensin. Kıymetli kardeşlerim, aziz dinleyenler, inkar edenleri bir sınama konusu yapma ifadesinin nasıl anlaşılacağına dair baktığımızda şunlarla karşılaşmış oluyoruz ve dikkatinizi de bu vesileyle sunmuş olayım. Dünyada farklı sınavlarla muhatap oluyoruz. Cenab-ı Allah bir anlamda şöyle Rabbimize sığınmayı bize öğütlüyor. Hani hayatın akışı içerisinde sade ve yalın bir şekilde ifade etmek istersek, bazen ehli küfrün sunduğu imkanlarla sınanan ve istikametini kaybeden kardeşlerimiz olabiliyor. Ehli küfrün ortaya koyduğu malla, teklif ettiği nimetle, imkanla, makamla, lütufla sınanan ve yalpalayan, sınavı kaybeden kardeşlerimizin var olduğunu hep biliriz, görmüşüzdür. Dolayısıyla onların yapacağı tekliflerle ayağı kayan ve imtihanı kaybeden insan olma durumuna bizi düşürme diye bir anlamda dua etmeye davet ediliyoruz. Yine bir başka ifadeyle, onların yapacağı zulümle, zalimliklerle ve onların elde edeceği başarıyla bizi sınama. Yani biz bir anlamda demiş oluyoruz ki, ya Rabbi, bizim başarısız olmamıza imkan vererek mümin olmayan insanlar karşısında bizi kötü duruma düşürme. Yani ehli küfrü, zalimleri muvaffak ve başarılı eyleme, bizi mağlup etme. Bizi hezimete uğratma ki hani insanlar, hani sizin davanız haktı, doğruydu, hani Cenab-ı Allah'ın yardımı, kuvveti, kudreti sizinle beraberdi, neden siz mutlu olamıyor, huzurlu olamıyorsunuz diyerek bizimle adeta alay etmesinler ve bizi sınamaya kalkmasınlar şeklinde bir hal ve durum vardır burada. Zalimleri muvaffak kılarak, bizi başarısız kılarak bizi sınama ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam aleminin durumu maalesef bu durumda. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanları cezbedebilecek, İslam'ın güzelliklerini yansıtabilecek, halimizle, gücümüzle, imkanımızla insanları İslam'a davet edebilecek bir durumda maalesef değiliz. Ama biz mümin olarak inanmış olduğumuz dini temsil etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla beşer olarak, fert olarak ortaya koyduğumuz tavır ve davranışlarla doğru olan davranışı, bugün Gazze'li kardeşlerimizin ortaya koyduğu gibi, bakın Gazze'lilerin zalimler karşısında ortaya koyduğu direnç, imani tavır, sabır, verdikleri mücadele ve mücadele azmi birçok insanın
İslam'a yönelmesini, İslam'a merak salmasını ve nihayetinde Müslüman olmasını sağladı. Dolayısıyla biz de doğru temsil etmeliyiz dinimizi. Ama bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Ve yine ifade ettiğimiz gibi irademiz zayıf olmamalı. Ehli küfrün teklifleri, talepleri karşısında eğilen, bükülen, istifade edilen, tırnak içinde kullanılabilen bir insan olmamalıyız. Bu duada bir anlamda o da var. Yani irademi kuvvetlendir ya Rabbi benim. İrademi kuvvetlendir ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin farklı teklifleriyle ben iradesiz davranmayayım. Müslümanların aleyhine, vatanının, milletinin aleyhinde topluma zarar veren bir insan durumuna bir anlamda düşmeyeyim. Kıymetli kardeşlerim, mümin kişilikli insandır. Çizgisi vardır, bellidir. Ve kişiliksiz, ilkesiz, nifak alametini kişiliğine taşımış bir durumda asla hareket etmemelidir. İşte kafirlerin, zalimlerin kendisine yapacakları tekliflerle sınanmaktan Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Ve ayeti kerimenin devamında birçok dua ayetinde olduğu gibi "Vağfir lene, bizi bağışla Rabbimiz. Verev ki ben bir yanlışım, bir hatam, bir kusurum olduysa birilerinin oyununa geldiysem, bilerek veya bilmeyerek ehli küfrün yapmış olduğu bir olaya destek olduysam, bugün farkına varmadan destek oluyoruz. Malzemesini alarak, malını alarak, boykot etmeyerek onların oyuncağı durumuna düşebiliyoruz hani bazen. Düşen kardeşlerimiz olabiliyor. İşte bu duruma düşen kardeşlerimiz için bir anlamda bir ifade bu. Vağfir lene, bizi bağışla ya Rabbi. İnkar edenlerin ortaya koyduğu oyunlar neticesinde yaptığım bir yanlış ve hatam varsa, olduysa bundan dolayı bizi bağışla duası bize öğretilen bir dua olarak burada önümüze çıkıyor. Ve ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak tamamlanmış oluyor. Rabbim bizi ehli küfrün oyununa gelenlerden eylemesin. Zalimlerin, kafirlerin, inkar edenlerin peşine düşen ve iradesini zayıf bir şekilde ortaya koyarak yanlış yapanlardan eylemesin. Kişilikli, kimlikli, şuurlu, bilinçli müminlerden eylesin ve hiçbir zaman zalimleri muvaffak eylemesin, Müslümanları muzaffer eylesin.

0: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo. Severken.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün meleklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konu meleklerin özellikleri. Şüphesiz Allah Teala her varlığı diğerlerinden ayrı özelliklerde yaratmıştır. Melekler de kendilerini diğer varlıklardan ayıran bir takım özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden ilki günah işlememeleri. Melekler günah işlemekten korunmuş olup hangi iş için yaratılmışsa o işi yaparlar. Allah'ın razı olmayacağı hiçbir işe yönelmezler. Bu hususa işaret eden ayetlerin bir kısmı şöyledir. Göklerde ve yerde bulunan canlıların ve meleklerin hepsi Allah'a secde ederler. Onlar asla büyüklük taslamazlar. Üzerlerinde hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Bir diğer ayette şöyle diyor. Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzeh ve yücedir. Bilakis Rahman'ın çocukları sanılan melekler onun değerli kullarıdır. Onlar Allah'tan önce söz söylemez ve hep onun emriyle iş görürler. Göklerde ve yerde kimler varsa hepsi onundur. Onun katındakiler kendisine ibadet etmekte kibir göstermez ve asla yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan onu tesbih ve takdis ederler.

0: Cenab-ı Hak meleklere şehvet ve gazap gibi kendilerini kötülüğe götürecek duygular vermemiştir. Onlar bu özellikleriyle insanlardan ve cinlerden ayrılmaktadır. İnsanlarda ve cinlerde hem hayır hem de şer işleme kabiliyeti vardır. Daima iyilik ve hayır işlemekle şöhret bulan melekler, acaba bu davranışlarını kendi iradeleriyle mi yapıyorlar, yoksa yaratılışları gereği buna mecbur mudurlar? Başka bir deyişle, meleklerin karakter ve yapıları şer işlemeye de müsait midir? Radyo dostları, bu tür sorulara farklı şekillerde cevaplar verilmiştir. Meleklerin yaptığı işlerin değerli olabilmesi için onların şerri değiştirebilecek kabiliyete sahip bulunmaları gerektiği, aksi takdirde yaptıklarının değerli olmayacağı ileri sürülmüştür. Buna karşılık meleklerin şer işleme kabiliyetlerinin bulunmadığı, kendilerinden istenen kulluğu severek yerine getirdikleri görüşü genel kabul görmüştür. Allah katında değerli ve nitelikli varlıklardır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de meleklerin daima itaat ve hayır üzere olmaları övülmüş ve Allah tarafından değerli ve şerefli kullar şeklinde nitelendirilmiştir. Bir ayet-i kerimede şöyle buyurulur: "Gerçek buyken bazıları kalkıp Rahman evlat edindi iddiasında bulundular. Bilakis onların evlat dedikleri melekler onun ikramına mazhar olmuş kullarıdır." İnsanlardaki irade hem hayır hem de şer işlemeye elverişliyken, melekler sadece hayır işlemeye yönlendirilmişlerdir. Ne Mesih Allah'a kul olmaktan geri durur, ne de ona yaklaştırılmış melekler mealindeki ayet-i kerimede, Hazreti İsa gibi akıl, irade ve şuur sahibi bir insanla yan yana zikredilen meleklerin, Allah'a kulluktan geri durmayan canlılar olduklarının bildirilmesi, onların da akıl ve şuur sahibi olduklarına delalet etmektedir. Ayrıca Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde bir halife yaratacağını söylemesi üzerine meleklerin, "Kan dökecek birilerini mi yaratacaksın?" diye karşılık vererek, kendilerinin itaatkar olduklarını zikretmeleri de aynı hususa işaret etmektedir. Meleklerin verdiği bu karşılıktan hareketle, onların kendilerini beğendikleri ve nefislerini temize çıkardıkları, zanlarına uyarak gerçekten uzaklaştıkları zannedilmemelidir. Bu ve benzeri ayetlerden hareketle meleklere günah isnat etmek doğru değildir. Onlar sadece yeryüzünde bir halifenin yaratılmasındaki hikmeti anlamak üzere Cenab-ı Hakk'a soru sormuşlardır. Buradan Allah'a yönelik bir itiraz manası çıkarmak isabetli değildir.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şemsüdduha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrüddeca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin mazharı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim hala gündemde. Tel Aviv rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Alpaguş, başkanlıktaki 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tema tanıtım toplantısında insanlığın nebevi ahlakın adalet, merhamet ve şefkat pınarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti. Alpaguş, gönülleri Kur'an ve sünnet nuruyla diriltmeyi hedefleyen hafta kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden bu akşam canlı yayınlanacak Mevlid-i Nebi özel programının yanı sıra yurt genelinde konferanslar, öğrenci yarışmaları, fidan dikimi ve kan bağışı kampanyaları icra edileceğini belirtti. 28 Ağustos Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Ayrıca 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozumu'yla Rahmet Elçisi'nin kutlu mirası tüm insanlığın istifadesine sunulacak. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi Yelekli İyilik Elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.
2: Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programında birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklarımızı konuşuyoruz, ancak asıl olanın bağımlılık olmadığını, bağlılık olduğunu ve bağlılığın da birbirimize olan sevgi, saygı, anlayış, fedakarlık gibi bir takım temel değerler üzerinde şekillendiğini ve bu değerleri öğrendiğimiz ortam olan ailenin de bu bağlılıkta çok önemli rol oynadığını, bizi biz yapan temel değerleri orada öğrendiğimizi ve o ortamda aslında hayata bakış açımızı, dolayısıyla sağlıklı ilişki bağlılıklar tesis edebilme kabiliyetimizi kazandığımızı hatırlıyoruz ve birbirimize hatırlatıyoruz. Bugün sizlerle bağımlılık oluşturan faktörleri konuşmak istiyorum ve bunları kendi içerisinde gruplayarak birlikte değerlendirelim ve daha sonra nasıl bağımlılıkla mücadele için bu faktörlerin etkisini yeniden bağlılıklara dönecek şekilde azaltabiliriz, rehabilitasyonu, iyileşmeyi nasıl sağlayabiliriz, bunları konuşmaya devam edelim istiyorum. Aziz dinleyenlerim, bağımlılığı oluşturan faktörleri biz öncelikle psikolojik, biyolojik, sosyal ve çevresel olmak üzere 3 grupta topluyoruz. Psikolojik faktörler dendiğinde özellikle sorgulamanın, olaylarla başa çıkma, kişilerle ilişki kurma yeteneklerinin yetersiz olmasını öncelikle hatırlıyoruz. Çünkü psikolojik faktörler eğer kişinin sorgulayan, sürekli soru soran, yaşadığı olaylarla kendi mücadele imkanını bulabilen, kişilerle sağlıklı ilişki kurma becerisi kazanabilmiş birisi olma konusunda yetersizliğini bir şekilde üstesinden gelecek tarzda yönetebilecek olan insan olmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu biliyoruz. Çünkü psikoloji insanın bir şeyi başarabilme konusundaki içsel motivasyonunu, içsel dayanıklılığını oluşturan en önemli edimi, en önemli aşamayı tesis ediyor. Tabii duygu durum değişkenliği, depresif ruh hali, yüksek stres, anksiyete gibi bir takım zayıf kişilik özellikleri bağımlılık oluşturan psikolojik faktörlerin arkasında yatan önemli motivasyon kaynaklarının başında geliyor. Böyle insanlar yetersiz bir içsel denetim ya da kontrol sürecini yaşadıkları için yeni bir şeyi başarma konusunda sürekli bir içsel dirençle, tabiri caizse kendi kendilerini frenleyen bir karaktere sahip oluyorlar. Ve tabii sorgulamayan, başa çıkma mücadele kabiliyeti her geçen gün azalan kişi başkalarıyla ilişki kurmak yerine kendi içine kapanmayı tercih ediyor ve duygularıyla mücadele etmek yerine depresif bir ruh haline ve yüksek bir gerilime, anksiyeteye kavuşuyor. Ve yetersiz iç denetim ya da kontrol süreci bir süre sonra kişiyi ruhsal anlamda hastalıklı, patolojik bir noktaya doğru taşıyabiliyor. Sevgili dinleyenlerim, özellikle biyolojik faktörler, yani genetik yatkınlık dediğimiz unsur da bağımlılığı etkileyen, bağımlılığı oluşturan faktörler arasında sayılıyor. Özellikle beyin yapısında meydana gelen değişimler, bugün özellikle dijital çağda insanların nörolojik sistemlerini etkileyen çok sayıda değişkenin ve çok sayıda dışsal faktörün aynı anda işlevsel olduğu bir dünyada yaşıyor olmamızdan kaynaklanan durumlar her geçen gün gündemimizi meşgul etmeye devam ediyor. Ailede bağımlılık geçmişinin bulunması bu anlamda beyin yapısında meydana gelen değişimleri de doğal olarak etkileyen bir genetik faktöre dönüşebiliyor. Annede, babada, kardeşte, diğer aile yakınlarında, çevresinde, sosyal çevrede olan bu tür bağımlılıklar biyolojik yatkınlığı bir şekilde bu öyküyü destekleyen bir unsur haline gelebiliyor. Ve tabii ki buna eklenen sosyal ve çevresel faktörler de yine bağımlılığı oluşturan unsurlar arasında sayılıyor. Örneğin akran kültürünün etkisi, gruba uyum sağlama dürtüsü, özellikle ergenlik, ön ergenlik döneminde yetişkin olma sürecine doğru kendi kimliğini, kişiliğini, benliğini, ben kimim, hayattaki amacım, anlamım, rolüm, benden beklenenleri en iyi şekilde gerçekleştirebilme imkan ve kabiliyetim nedir sorusunu soran gencin gerçekçi cevaplar bulamamasından kaynaklanan bir kötü ortam, bir suçlu ortam, kendini iyi hissetmediği bir ortam ya da bir akran grubu içerisinde sürekli kendi kendini yaralamasını, incitmesini beraberinde getirebiliyor. Tabii otoriteye baş kaldırma, yasaklara karşı gelme isteği yine bu dönemde malumunuz çok yüksek ve bu istek sağlıklı bir şekilde yönetilemediğinde özellikle anne babalar, aile büyükleri, aile çevresi, bunun dışında profesyonel ortamlar, işte okul çevresi, yani resmi formal eğitim öğretim süreçleri, yine yetişkin gruplar içerisinde gençlerin bu halini fark eden insanların rol üstlenmesi, sosyal sorumluluk alması gibi bir takım becerilerin gelişmediği durumlarda gençler bağımlı faktörlere daha yakın durabiliyorlar. Aziz dinleyenlerim, düşük sosyoekonomik düzey ve olumsuz yaşam koşulları da örneğin ekonomik ve sosyal fırsatlardan yeterince faydalanamama durumu gibi kişinin bağımlılığa yatkınlığını tetikleyen faktörler arasında sayılıyor. Evet, suç oranının ya da bağımlılığı teşvik edici bölge ya da lokasyonların yakınında yaşamakta yine buna eklemlenen bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor. Doğal olarak birey böyle bir çevrede, yani suçlu bir kültürün, suçlu bir efendim ortamın tecrübe edildiği bir muhitte yaşıyor olmasından dolayı suç oranının ya da bağımlılığı teşvik edici unsurların artması beraberinde sosyal dışlanmayı, sosyal çevre tarafından kabul görememeyi getiriyor. Bu durumdaki kişi de gittikçe bağımlılık döngüsü içerisinde yol almaya ve bu anlamda geri dönüşü çok zor bir alanda yürüdüğünün farkına varmaya başlıyor. Evet, okul durumu, özellikle akademik başarısızlık, sağlıklı olmayan okul ortamı, çevresi bir süre sonra okuldaki bu başarısızlığın akran gruplarına, oradan aileye ve oradan hayatta transferini beraberinde getiriyor. Pek tabii ki sosyal kontrol eksikliği hem akran gruplarında hem okul ortamında, okul çevresinde, ailede kontrol eksikliği ya da kontrol fazlalığı da bazen yine bağımlılık etkileyen faktörler arasında yer alıyor. Ve maddeye kolay erişim imkanı varsa böyle bir ortamda insanlar kolaylıkla onun esiri olma yolunda kendi iradelerini başka bir nesnenin ipoteği altına teslim edebiliyorlar. Yani iradesiz, kontrolsüz, efendim kendini akışa bırakmış, terk etmiş, kendi kendini yönetme imkanı kalmamış bir birey ortaya çıkabiliyor. Evet, bağımlılığı oluşturan temel faktörleri incelediğimizde bağımlı bireyin kendisinin, ailesinin ve sosyal çevresinin üzerine düşen sorumlulukların olduğunu görüyoruz. Sebeplerin her biri ayrı ayrı incelenmeli ve çözüm yolları da bu şekilde aranmalı. Çünkü insan bağımlılığa iten faktörlerin kıskacında yol almaya devam ettikçe bu döngüden kurtulma imkanı gittikçe azalıyor. Riskler çoğalıyor, tehditler artıyor ve kişi artık kendini bir tür teslim olmuşluk hali içerisinde bulmaya başlıyor. Evet aziz dinleyenlerim, bugün de sizlerle bağımlılığı oluşturan faktörleri ana hatlarıyla değerlendirdik. Bunlardan kaçınma yollarını ve bağımlı olmak yerine bağlı olmanın aslında süreci tersine çevirebileceğini birlikte değerlendirmiş olduk. Hepinize bağlılıklarınıza tutunduğunuz, bağımlılıklarınızdan uzak durduğunuz ve hayata her seferinde yeniden bir umut penceresi açabildiğiniz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, huzurla kalın ve en önemlisi Cenab-ı Hakk'a bağlı kalın. Hoşça kalın aziz kardeşlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dil-ü canı, enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferahya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melaz-u melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade, bizim dünyada, ukbada, muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
2: Kitap Ayracı az sonra.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Ahmet Melih Kara Uğuz'un kaleminden Ekranın Arkasına Bakmak adlı eser. Modern dünyanın en güçlü araçlarından biri olan medya, bireysel ve toplumsal kimliklerimizi yeniden inşa eden, her an ve her yerde hayatımızın her alanında etkili olan, insan yaşamının neredeyse bütün eylemlerine sirayet eden etkili bir güç. Sabah uyanır uyanmaz elimize uzattığımız telefon ekranından tutun da, işe giderken araçlarımızın radyolarında dinlediğimiz haberlere kadar, medya hayatımıza girer ve gün boyu bu etkileşim devam eder. Üstelik medya artık bilgi ve iletişim aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda eğlendiriyor, yönlendiriyor ve günlük hayatın ritmini de belirliyor. Hasılı kelam, medya günümüzde bir ayna değil, bilincimizi şekillendiren, hayata bakış açımızı biçimlendiren bir çerçeveye bürünmüş durumda. Dolayısıyla gündelik yaşantıya yön veren medya, düşüncelerimizi, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyen, aynı zamanda kim olduğumuzu, neyi önemsediğimizi belirleyen kültürel bir güçtür. Hayatın her alanına nüfuz eden dijitalleşme ortamı, medyayı da etkisi altına alınca bu kez karşımıza dijital medya, sosyal medya gibi kavramlar da çıkıyor. Bu alanların hayatımıza etkisini de haliyle sorgulamak gerekiyor tabii. Bu sorgulamaları her zaman yapan, zaman zaman dijital meseleleri ele alan kitaplarıyla tanıdığımız bir isim Ahmet Melih Kara Uğuz. Yeni kitabı Ekranın Arkasına Bakmak adlı eseriyle de hayatımızı kuşatan medya dünyasında yeni izler sürüyor, medya gücünün arkasındaki gerçekleri, medya labirentinde nasıl yönlendirildiğimizi ve gündelik hayatımızın nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Televizyon ekranlarından sosyal medya akışlarına kadar modern insan medyanın görünmez ellerinde sürüklenirken bu eser medya toplum ve medya birey ilişkilerine farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Medya dünyasının bir seyircisi miyim yoksa bir ürünü mü sorusunu kendimize sormamızı sağlayan bir çalışma olmuş. Kitabın içeriğinden söz edecek olursak şunları söyleyebiliriz. Medya dünyasına hoş geldiniz başlıklı bölümde medya nedir sorusuna cevaplar arayan eser, medyanın günlük hayatımızdaki rolüne ve toplumsal dönüşümdeki gücüne değiniyor. Sosyal medya macerası başlıklı bölüm, algoritmalar, akıllı telefonların medya aracına dönüşümü, kişiselleştirilmiş algı sistemi ve yeni medya propagandası gibi meselelere yer veriyor. Reklamlarla dolu dünya başlıklı kısımda reklamların bizi nasıl etkilediğine değinirken haberler gerçek mi sahte mi başlıklı bölümde güvenilir haber kaynaklarını tanımanın yolları ve gerçek haberle sahte haberlerin ayırt edilmesi yollarını göstermeyi hedefliyor. Bunların yanı sıra görsellerin gücü, dijital ayak izini yönetmek, medya üreticisi olmak ve geleceğe bakış başlıklı bölümlerde dikkat çekici. Bu başlıklar altında özellikle genç okurlar için yol gösterici mesajlar ve bilgiler de yer alıyor. Bir hikaye nasıl anlatılır sorusuyla medya üreticiliğinde hikayenin önemine dikkat çeken yazar, etkileyici içerik üretmenin ipuçları, gençlerin medya dünyasında etkin katılımcılar olmasının yolları ve gelecek nesiller için medya okuryazarlığı gibi alt başlıklarla da okura rehberlik etmeyi hedefliyor. Netice itibarıyla medyayla ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi, gördüğümüz, duyduğumuz her şeyin ötesinde medyanın bireysel ve toplumsal etkisinde medyanın bireysel ve toplumsal etkilerden bakmamızı sağlayacak başarılı bir çalışma olmuş diyebilirim. Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Ahmet Melih Kara Uğuz'un kaleminden Ekranın Arkasına Bakmak isimli eseri konuk ettik. Okurunu, muhatabını bulması ve istifade edenlerinin çok olması dilekleriyle bu kıymetli çalışmayı kitapseverlerin ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim.
kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu Spotu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı. Merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya.

0: yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim hala gündemde. Tel Aviv rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, başkanlıktaki 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tema tanıtım toplantısında insanlığın nebevi ahlakın adalet, merhamet ve şefkat pınarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti. Arpaguş, gönülleri Kur'an ve sünnet nuruyla diriltmeyi hedefleyen hafta kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden bu akşam canlı yayınlanacak Mevlid-i Nebi özel programının yanı sıra yurt genelinde konferanslar, öğrenci yarışmaları, fidan dikimi ve kan bağışı kampanyaları icra edileceğini belirtti. 28 Ağustos Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Ayrıca 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozumu'yla Rahmet Elçisi'nin kutlu mirası tüm insanlığın istifadesine sunulacak. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi yelekli iyilik elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Hayalı ol. Hangi davranışı yaparsak yapalım, hangi eylemde bulunursak bulunalım, bunların tamamı için önemli olan bir kavram, haya kavramıdır. Niçin böyle söylüyoruz? Bunu bir hadis üzerinde izah edelim. Allah Resulü'nün meşhur bir hadisi var. İman 60 küsur şubedir. Haya da imandan bir şubedir. Bu hadiste aklımıza şu soru takılıyor. Madem ki iman dediğimiz şey 60'tan fazla bileşenden oluşuyor, Allah Resulü niçin diğerlerini özellikle belirtmiyor da hayanın imanın bir şubesi olduğunu söylüyor? Evet, önce haya kelimesini netleştirelim. Haya, insanı çirkin, utanılacak bir duruma düşmekten koruyan huydur. Haya sahibi insan, Allah nazarında kötü bir kul durumuna düşmemek için Allah'ın kırmızı çizgilerini çiğnemekten kaçınır. İnsanlar nazarında rezil kepaze olmamak için utanılacak işlerden uzak durur. Kısacası haya, insanı iyiliklere yönlendiren, kötülüklerden uzak tutan bir duygudur. Haya sahibi insan elinden geldiğince Allah nezdinde ve insanlar nezdinde kendisini kötü duruma sokacak davranışlardan uzak durur. Beşeriyet icabı bir kötülük yaptığında da utanır, pişman olur, yüzü kızarır, tövbe eder. Haya sahibi insan ırz, namus ve iffetini korur, onur ve haysiyetini önemser, onlara bir leke sürülmemesi için titizlik gösterir. Haya duygusunun somutlaşmış iki örneğini Kur'an bize biri erkek diğeri kadın iki kişi üzerinde gösterir. Bunların biri Hazreti Yusuf, diğeri de Hazreti Meryem'dir. Hazreti Yusuf, ırz ve namusunu korumak, haysiyetine ve iffetine leke sürülmesini önlemek için yıllarca sürecek hapis hayatını göze almıştır. Hazreti Meryem de ırz ve iffetine bir laf gelecek diye, keşke ölüp gitmiş olsaydım diye ölümü göze almış bir iffet kahramanıdır. Şimdi başta sorduğumuz soruya gelelim. Allah Resulü imanı 60'tan fazla bileşeni parçası olan bir bütüne benzetirken bu parçalar içinden birini, yalnızca birini, hayayı niçin özellikle zikrediyor demiştik. Günümüzde genel olarak insanlığın, özellikle de Müslümanların içinde bulunduğu duruma baktığımızda haya duygusunun niçin bu kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Namus ve iffet kavramlarının asrımızdaki kadar kan kaybettiği başka bir zaman dilimi yoktur. Çıplak gezmenin prim

0: yaptığı, mahremiyetin hiçe sayıldığı, sosyal medya başta olmak üzere hayatın farklı noktalarında kendini teşhir etmenin zirve yaptığı, para kazanmak için ahlaki kuralların görmezden gelindiği bir dönemde, haya duygusunun niçin imanın bileşenleri içinde özellikle zikredildiğini daha iyi anlıyoruz. Haya, imanın sadece bir parçası değil, aynı zamanda kalesi, koruyucusu gibi. İman bir evse, haya o evin kilidi gibi. Hırsızın eve girmesini önleyen şey evin kilididir. Evinizi kilitlemezseniz, hırsız evinizdeki eşyaları çalabilir. Haya duygusuna sahip değilseniz, şeytan kalbinizdeki imanı çalar. Haya, imanın ölçüsünü belirleyen şey. Bir insanın haya duygusu ne kadar yüksekse, imanı o kadar güçlü, haya duygusu ne kadar düşükse, imanı o kadar zayıftır. İman, ilk darbeyi haya duygusundan alıyor. Bir kere kırmızı çizgiler çiğnenmeye başlayınca, artık göz ve kulak, el ve ayak, dil ve dudak imanın emrinden çıkıyor. Rahman'a kulluğu unutan insan, bütün organlarını ve bilincini şeytana kulluk yolunda kullanmaya başlıyor. Bir kere haya duygusu yere alınca ne mi oluyor? Göz harama bakmaktan çekinmiyor, hatta zevk alıyor. Kulak haramı dinlemekten sakınmıyor, hatta haz duyuyor. Dil kötü şeyleri konuşmaktan utanmıyor, hatta mutlu oluyor. Haya duygusu yitirilince, insanda yüz kızarması, utanma diye bir şey kalmamaya başlıyor. Mehmet Akif merhum diyordu ya, şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi. Haya duygusunu yitiren insan diğer duygularını da yitiriyor, adeta zombileşiyor. Allah karşısında kul olduğunu, dünyanın geçici olduğunu, bir gün toprağın kara bağrına gireceğini, yaptığı her şeyin hesabını vereceğini unutuyor. Hiçbir söz ona etki etmiyor, hiçbir uyarıya kulak asmıyor, kalpte titreme, gözde yaşarma olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhtelif hadislerinde ahir zamanda insanlığın günden güne nasıl değerlerini yitireceğini, imandan nasıl uzaklaşacağını, haya duygusunu nasıl yitireceğini anlatmıştır. Ahir zamanda mıyız bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var, asrımızda en çok yara alan ahlaki erdem haya oldu. Haya yara alınca da iyi Müslümanlık hayal oldu. Duamız. Rabbimiz yaratılış ayarlarımıza geri dönmeyi, haya duygusunu yeniden kuşanmayı bizlere nasip eylesin. Bizleri haya, edep, namus, iffet, ar gibi erdemlerden mahrum eylemesin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

0: efendime söyleyeyim.
1: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak, Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed Aşık-u Maşuk, Muhammed'le bu halk mezruk, Muhammed Bâis-i Mahluk, Muhammed Kutb-ı Eyvan'dır. Muhammed Ümmete Rehber, Muhammed Sahib-i Kevser, Muhammed Şafii-i Mahşer, Muhammed Kamil insandır. Muhammed'le doğar Envar, Muhammed'le durur Bazar, Muhammed'le sevilir Yar, Muhammed Aynel Ayan'dır. Muhammed Mürşid-i Ekber, Muhammed Ulu Peygamber, Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur, Muhammed Nasır-ı Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun, Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk, Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller, Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar, Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan, Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç, bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı

huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulüdür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili Peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık Peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki Peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan

0: Rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, başkanlıktaki 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tema tanıtım toplantısında insanlığın nebevi ahlakın adalet, merhamet ve şefkat pınarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti. Arpaguş, gönülleri Kur'an ve sünnet nuruyla diriltmeyi hedefleyen hafta kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden bu akşam canlı yayınlanacak Mevlid-i Nebi özel programının yanı sıra yurt genelinde konferanslar, öğrenci yarışmaları, fidan dikimi ve kan bağışı kampanyaları icra edileceğini belirtti. 28 Ağustos Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Ayrıca 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozumu'yla Rahmet Elçisi'nin kutlu mirası tüm insanlığın istifadesine sunulacak. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi yelekli iyilik elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece.

0: Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Konya'ya doğru yola çıkıyoruz. Orada Karatay Medresesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Konya'mızda muhteşem çinileriyle ünlü bir yapıdır Karatay Medresesi. Özellikle çinili kubbesiyle dikkati çeken bir şaheserdir. 13. yüzyıla ait Anadolu Selçuklu devrinin önemli ilim merkezlerinden biriydi efendim Karatay Medresesi. Konya'nın merkezinde Alaaddin Tepesi denilen höyüğün eteğinde, aynı höyüğün üstüne inşa edilen Cami-i Şerif ve köşkün hemen yakınında yer almakta olduğu haliyle bizim karşımızda büyük bir ihtişam ile durmakta. Günümüzde Çin'e eserler müzesi olarak kullanılan bu görkemli medreseyi yakından tanımak istiyoruz sizlerle birlikte. Efendim, Türk-İslam mimarisinde bir gelenek olarak vakfeden kişinin adı esere verilirdi. Bu medresenin ismi de banisi Selçuklu Veziri Emir Celaleddin Karatay'dan gelmekte. Kendisi Sultan II. İzzettin Keykavus devrinde Selçuklu Devleti'nin en önemli devlet adamlarından biri olarak tanınıyor. Eğitime katkı sağlamak ve kendisinden sonra adıyla anılacak bir medrese yaptırmak için Konya'nın merkezine doğru bir nazar eder ve bu yapı inşa edilir. Kitabesine göre 1251 yılında inşa edilmiş efendim Karatay Medresesi. Mimarını bilemiyoruz maalesef. Merkezi avlusunu örten kubbesi, Çin'i dekorasyonundaki zenginlik ve incelik bakımından diğer medreselerden ayrılan her hali gözümüzün önünde muhteşem bir şekilde bir bütünlük arz etmekte. Plan olarak kapalı avlulu medreseler içerisinde yer alır efendim Karatay Medresesi. Kubbesi duvara oturanlar grubu içerisinde tasnif edilmiştir. Simetrik ve dengeli bir plana sahip olan bu muhteşem yapı, orta avlunun örtülmesiyle şekil kazanan ve kendine özgü bir gelişme izleyen medrese tipleri arasında yer alır. Kıymetli dostlar, medrese inşası bakımından da diğer medreselerden farklılık göstermekte. Medreseye girişin sağlandığı taç kapı, alışılmışın dışında bir düzenlemeye sahip. Cephenin tam ortasında değil, güneydoğu köşeye yani sola doğru çekilmiş durumda. Abidevi yapısıyla dikkat çeken ve dış cephede tezyinatın yoğunlaştığı taç kapı, devrinde yapılan taç kapılara göre daha sade bir görünüşe sahiptir. Kapının gri ve beyaz mermerlerle kaplanmış olması, cepheye ayrı bir görüntü verirken, kullanılan bu tarzla kapı klasik Türk Selçuklu portal geleneğinden ayrılmakta. Yapıdan dışarı çıkıntılı olarak yapılan taç kapı geometrik bitkisel motiflerle bezenmiş. Yazı kuşaklarıyla da hareketlendirilmiş olan taç kapıdan günümüze bahçe görünümündeki kubbeyle örtülü bir mekana geçilmekte. Giriş holü niteliğindeki bu kesimden küçük bir kapıyla büyük kubbeli orta mekana geçiliyor. Ana mekan olan bu bölüm yapının en önemli kısmı. Burası merkezi kubbeyle örtülmüş olup 12 metre çapıyla Selçuklu medreselerinin en büyük ve en görkemlisidir. Duvarlar, pencereler, kubbe kasnağı ve kubbenin iç yüzeyi çinilerle tezyin edilmiş. Özellikle Selçuklu çini sanatının harikası olarak kabul edilen kubbe, 4 sıra papatyayı andıran yıldızlarla bezenmiş. Yıldızların arası geçmeli kıvrımlarla doldurulmuş. Bütün bu yapı unsurları ve muhteşem bezemesiyle orijinali bozulmadan günümüze kadar ulaşmış olmasıyla da önem arz etmekte. Bu görkemli kubbenin ortasında bir tepe penceresi yer almakta. Selçuklu döneminde açık olan bu pencere bugün camekanla kapatılmış. Bu açıklıktan mekana hava ve ışık sağlanmakla beraber yağmur suları da pencerenin tam altına rastlayan kare havuzda toplanmaktaydı. Havuzun içinde yuvarlak bir çanak ve kıvrımlı su yolundan oluşan bir su tesisi yer alır. Havuzun kenarında bulunan kanallarla havuz suyunun tahliyesi ve temizliği sağlanmakta. Belirli tarihlerde onarım geçiren ve plan şeması özgünlüğünü koruyan Karatay Medresesi, mimarisi, kullanılan malzemeleri ve Çin'i süslemeleriyle Selçuklu sanatında bir üslup ve karakter oluşturan en sembolik eserlerden biridir. Özgün haliyle günümüze ulaşabilmiş bu muhteşem eserimizi yakından ziyaret edebilmeniz duasıyla tarih ve mekan programından hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan baharın yemyeşil koynunda filizlenen, en göz alıcı renklerle hayata gülümseyen neşeli bir çiçeğe benzer. Coşkun denizlerin engel tanımaz, zapt edilemez köpüren dalgaları gibidir. Lakin gün gelecek, o çiçek solup gidecek. O dalgalar sahile vuracak ve toprağa karışacak. İnsan türlü türlü duygular yaşıyor. An geliyor, bir adımda gökyüzüne çıkıp tüm yıldızları cebine doldurmuş da döke saça sokakta koşan bir çocuk gibi neşeleniyor. An geliyor, tenine bahar meltemi değse kökünden sökülüp gazellere karışacakmış gibi kederleniyor. Bedeni dar geliyor insana. Hele öte dünya fikriyle dolmuşsa her bir zerresi, bedenine de yaşadığı dünyaya da sığamıyor insan. Kafasını kaldırıp göğe baktığında, gözünü dikip denizlere daldığında öyle şeyler geliyor ki insanın aklına, bu ancak ezeli ve ebedi olan Allah'ın insan ruhuna ektiği bir sonsuzluk düşünün, bir bitmezlik arayışının gerçekleşme hayaliyle mümkün olabilir. İnsanda bu hayalin peşinde koşma iştiyakı o kadar kuvvetli bir hale geliyor ki, sonsuzluk düşü gözlerinin önünde titreşip duruyor. İnsanın gözlerinde her bir gezegen ayrı ayrı ışıldayıp sönüyor. Sanki gökyüzünde koca bir ayna var da insan o aynaya bakıp kendi gözlerinden saçılan parıltıları seyrediyor. Binlerce yıldır yaşayan bir ağacın köklerine dalıp onunla aynı topraktan su içtiğini hayal ediyor. Okyanusların derinlerindeki uçurumlara dökülen sulara karışmak istiyor. İnsan belli ki sadece dünya için yaratılmamış. Bedeni öyle ama ruh maddesi dünyadan yapılmamış. İnsan bedeninin yapıldığı sırra yeniden kavuşacak. Bu hak. Yüce Yaradan öyle bildirmiş ve öyle olacak. Her nefis ölümü tadacak. Ama ruh öyle mi? Maddesi nurdan, hem de alemlerin yüce yaratıcısının kendi ruhumdan üflediğim dediği nurdan. Onun için sonsuzluk fikri insanın ruhunu sarıyor. O sonsuzken ondan bir parçanın nihayete ermesi mümkün mü diye kendi kendine soruyor. Onun için ne duvar, ne tel, ne de başka bir engel ruhu tutamıyor. Bir yere tıkamıyor ve üstüne kilit vuramıyor. İnsan ruhu dağları, denizleri, çölleri aşan ve göğe açılan bir pencere. Kim penceresinin tozunu alıyor ve tertemiz tutuyorsa, onun can evine daha çok ışık doluyor. Gözleri daha güzel şeyler görüyor. Ruhunun penceresine dayayıp başını, oradan seyrediyor insan hayatının baharını ve kışını.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Ağustos 2026 Pazartesi. Hicri takvime göre 11 Rebiülevvel 1448. Rumi takvime göre 11 Ağustos 1442. Tarihte bugün. Mevlid gecesi. Mercidabık Zaferi 1516. Arka sayfa. Günün konusu. Üsve-i Hasene. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yüce Allah Resul Ekrem Efendimizi şöyle tanıtıyor. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Ashab Suresi 45. ayet. Peygamberimiz hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. Allah'a iman edip O'nun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek, Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz bunu şöyle beyan buyurur. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Bir hadis. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Hazreti Muhammed'i de peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını alır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hazreti Peygamber'in hizmetçisi, Es-Suffe ehlinden olan Ebu Firas Rebi'a bin Ka'b el-Eslemi anlatıyor. Geceleri Allah Resulü ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyalarını ona getirirdim. Allah Resulü bir gün bana, bu hizmetlerine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Bunun üzerine Allah Resulü, başka bir şey istesen dedi. Ben de, benim isteğim budur dedim. Allah Resulü bundan sonra bana, o halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim hala gündemde. Tel Aviv rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından

0: da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan, dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, başkanlıktaki 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tema tanıtım toplantısında insanlığın nebevi ahlakın adalet, merhamet ve şefkat pınarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti. Arpaguş, gönülleri Kur'an ve sünnet nuruyla diriltmeyi hedefleyen hafta kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden bu akşam canlı yayınlanacak Mevlid-i Nebi özel programının yanı sıra yurt genelinde konferanslar, öğrenci yarışmaları, fidan dikimi ve kan bağışı kampanyaları icra edileceğini belirtti. 28 Ağustos Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Ayrıca 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozumu'yla Rahmet Elçisi'nin kutlu mirası tüm insanlığın istifadesine sunulacak. Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi yelekli iyilik elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toros Dağ mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
2: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti, kim bilir. Siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin, nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna, sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak ve hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Selman'ım.
2: Bugünkü bölümün sorusunda dedesi vefat eden kişinin defin işlemlerinden sonra eve geldiğinde hocaların devir adında bir şey yaptıklarını ya da buna şahit olduğunu ama anlamlandıramadığını sormuş. Sizden ne olduğunu sorarak merak eder.
3: Evet, öncelikle bütün ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin, değil mi? Soru soran kardeşimizin vefat eden birinin ardından yapılan ve halk arasında devir adı verilen uygulamaya şahit olması önemli. Bunu şimdiye kadar cevaplandırdığımızı ben de hatırlamıyorum.
2: Ben de hocam.
3: Bu bir vaka, var böyle bir şey.
2: Ben de bilmiyorum.
3: İster istemez ilk defa o kardeşimiz şahit olduğu için de bunu anlamlandırmada güçlük çekmiş olabilir, şaşırmış da olabilir,
2: evet,
3: değil mi? Çünkü bu konuda hiçbir bilgisi olmayan insan önce aklı ve duyu organlarıyla bunu bir değerlendirir.
2: Bir yere koyar.
3: Bu nereye konması gerekir der. Yani İslam bunu destekler mi, kabul eder mi? Kur'an'da, sünnette bununla alakalı nereye, nereden bu beslenir diye bir soru gelir akla. Bu çok haklı bir değerlendirme. Bütün bu merakı hemen giderelim. Bir kere bunun İslam'da yeri yok. Devir yapmak
2: öyle mi?
3: Dinimizde caiz değil. Bu kadar net ve açık konuşuyoruz.
2: İla diye başladınız hocam.
3: Şimdi peki neden diyeceğiz? Belki de şimdi açan radyolarını, şimdi açan kardeşlerim, ya bu Selman Bey ile Ulvi Hoca ne konuşuyorlar? Vefat eden birinin arkasından yapılan deviri konuşuyoruz. Devir ne demekse, değil mi? Devir diye halk arasında
2: geçen, evet,
3: kulaktan kulağa yayıla gelmiş, ağızdan ağza. Aslında ıskat dediğimiz, ıskat düşürmek demek. Bir sorumluluktan onu kurtarmak, düşürmek. Nedir? Mesela bir vefat eden kişinin hayattayken kılmadığını düşündükleri namazları, tutmadığını düşündükleri oruçları, işte yemin edip de bozup da kefaretini ödemediklerini bir hesaplayıp bunu fidye karşılığı olarak fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtarak ölenin adına hayır hasenat yapmak, fakirleri, kimsesizleri sevindirerek böylelikle Yüce Allah'ın rızasını elde etmek güdüm. Belki burada böyle bir iyi niyet var. Bunu söyleyebiliriz ama bunun dini bir temelini arıyoruz, değil mi? O yüzden caiz değil diyoruz. Belki maksat, niyet iyi. Peki devir niye yapılıyor? Şimdi şöyle düşünelim. Şöyle bakalım. Mesela nasıl hesap ediliyor? Bu insana için ödenecek fidyenin bedeli nasıl hesap ediliyor? Efendim, 65 yaşında ölmüş birisini varsayalım. Bunun ilk 15'ini işte sorumluluk

0: olarak düşünmeyip onu çıkarıyorlar. Henüz belki buluğa ve akıl bali olmadığı düşünerek 50 yılın namazını, orucunu vesairesini hesap ediyorlar. Bu da gerçekten önemli bir rakama ulaşıyor.
1: Tabii.
0: Kimi zaman astronomik bir rakama ulaşıyor.
1: Tabii.
0: Elde dağıtacakları, diyelim ki faraza üzerinden konuşuyoruz ya, bir misal 10 bin lira dağıtacaklar. Ama efendim bu 10 milyon dağıtılması gerekiyor aslında. Daha fazladır da. Bunu bu sefer bir fakiri hoca efendi karşısına alıyor. Bu 10 bin lirayı ona hibe ediyor. O da sanki geri iade ediyor, hibe ediyor. Bunu 10 milyona ulaşabilmek için o kadar kez birbirine iade ediliyor. Bunun için devir deniyor işte.
1: Anladım.
0: Bazen de birden fazla fakiri karşısına oturuyor bir bu işi yapan kişi. Genelde de bunu yapanlar kısmen, bazen şu anda pek uygulamada kalmadı ama kısmen bazı Anadolu'da uygulanan yerler olabilir. Ama tekrar ifade edelim. Bunun dini bir dayanağı yok. Neden böyle söylüyoruz? Selmancığım, namaz kılmak farz-ı ayın bir ibadettir. Buna bedel biçilemez. Zengin, fakir, amir, memur. Herkes kendi kıyamını, rükusunu, secdesini kendisi yapacak. Hiç ömründe namaz kılmamış bir adamın bütün servetini dağıtsak bir rekatın karşılığı olmaz.
1: Ya.
0: Olaya böyle bakalım. İman ehli, evet. İman ehliyse şüphesiz Cenab-ı Hak dilerse affeder. Bunda hiçbir tereddüdümüz yok. Ha onun adına yardım yapalım, yapalım. Ne önerelim bu program sonunda bizi dinleyen kardeşlerimize? Siz 10 bin lira mı dağıtmak istiyorsunuz kardeşim? Bu vefat eden dedenizin arkasından 10 bin lira dağıtacaksınız. Bunu tamamen hulusi kalple, iyi niyetle, ihtiyaç sahiplerini bulun. Bunu ister para olarak, ister o muhtaçların neye ihtiyaçları varsa onları karşılayacak bir şekilde 10 bin olarak dağıtın. Mevla sizin birinizi bin eder.
1: Ya.
0: Yani karşılıklı alıp vermekle 10 bini 10 milyona çıkarmak gibi, 100 milyona çıkarmak gibi bir yola tevessül etmek yerine gene 10 bini dağıtın ve Rabbimize dua edin. Allah'ım, bu verdiğimiz hayır hasenatla ölen dedemizin, babamızın, yakınımızın ruhunu sen şad eyle, mekanı cennet eyle, kabrini pür nur eyle, varsa günahlarını sen affedicisin, affediver Allah'ım, affetmeyi seversin Allah'ım. Dua edelim. Allah bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilir. O yapılan devirin biz biliyoruz da Yüce Mevla bilmez mi? Yani o fakire o 10 bin lirayı verdin, geri alıyorsun. Bir daha verdin, geri alıyorsun. Buradan bakın olaya. O yüzden diyoruz ki caiz değildir. Ama gücünüz neye yetiyorsa ölmüşleriniz hakkında hayır hasenatta bulunun. Bulunmak da lazım. Sizi büyütmüş, size her türlü imkanı seferber etmiş, sizin için gurbetlere gitmiş, sizin için soğuk sıcak dememiş, çalışmış bir babanız vefat etmiş. Onun adına hayır hasenat yapmak, onun adına fakirleri, kimsesizleri, yoksulları, yetimleri, garip kurabayı görüp gözetmek fevkalade önemli. Siz bunu yaparsınız, çocuklarınız da bunu görür, şahit olur. Gün gelir siz de o halle hallendiğinizde aslında babasına, dedesine bu tür iyilik yapanlar, hayır hasenette bulunanlar bir anlamda kendileri için yapıyorlar. Değil mi? Yeni kendilerinden sonra gelecek nesilleri de bu yönde yetiştirmiş oluyorlar.
1: Tabii tabii. Yarına bakiye. Evet.
0: Ama o zaman bir daha bir şey söyleyerek tamamlayalım.
1: Buyurun hocam.
0: Şu anda hayatta olanlar, arkadan gelecek hayır hasenatı beklemekle ömürlerini geçirmesinler. Kendi elleriyle versinler. Hani bazı hayır toplayanların söylediği bir çok sık ifade vardır. Ne verirsen elinle, o da gider seninle. Sen öleceksin de senin malından onlar gönüller olup da senin için hayır hasenatta bulunacak. Bir kere bulundu, iki kere bulundu. Belki de üçüncüde unutulacaksınız. Ki hayat böyle.

0: bir şey. Biz dedemizin dedesini hatırlıyor muyuz? Onun babasını
1: 200,
0: hatırlıyor
1: 200
0: muyuz?
1: 200 sene hocam.
0: Öyle değil mi? Yani 3 kuşak diyorum ben.
1: Evet.
0: Dördüncü kuşağa döndüğünde kopuyor.
1: Kopuyor.
0: İlişki. 3 kuşak da artık bugünün iyisinden. Yani Allah korusun, insanlar hayattayken bile babalarıyla, dedeleriyle burada ifade etmeye haya ettiğim haller yaşıyor. O zaman ne olur? Biz kendi namazımızı kılalım. Orucumuzu tutalım. Yemin etmemeye özen gösterelim. Ediyorsak, hayırlı bir konuda yemin etmişsek onu yerine getirelim. Yani bunları ıskat dediğimiz konu için söylüyorum. Ve arkamızda problem bırakmayalım. Arkamızda bizden sonra gelecek nesillerin insafına bırakacağımız hususlar bırakmadan, gözümüzde arkada kalmadan gidecek bir hazırlığı önceden yapalım. Allah ahir ve akıbetimize hayır eylesin.
1: Amin. İnşallah hocam. Sağolunuz. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Ya Resulallah, senden öğrendik vefayı, saygıyı, sadakati ve Müslüman olmanın tüm doğrularını. Senin gelişin karanlıklara kandil, insanlığa rehber, ahde vefaya sadakat. Gelişin alemlere rahmet. Gelişine binlerce hamdü senalar olsun. Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun.

Bir zamanlar sen yoktun efendim. Dünya bir çöl, kurumuş bir göl gibiydi. İnsanlık unutmuştu insanlığını. Mavi gökyüzü karanlık kanatlara bırakmıştı yerini. İnsanlık putlardan medet umarken verdiği sözleri hatırlamadı hiçbir zaman. Köleydi insan insana. Kadınların yoktu değeri bir taş misali. Sevilmezdi çocuklar. Sonra bir nur indi çölün ortasına. Olmaz denilenler oldu. Söndü ateşler, yıkıldı putlar. İnsanlık kim olduğunu bilmeye başladı. Aktıkça zaman, indikçe ayetler. Simsiyah gökyüzü bırakıverdi yerini rahmet yağmurlarına. Cemreler misali düştü kelimeler insanlığın yüreğine. Efendim, aradan çok uzun yıllar geçti ve biz seni çağlar ötesinden selamladık. Anlamaya çalıştık ve senin örnekliğinde yürüdük adım adım. Yaşadıklarımız ağır, dünyanın aldatması, şatafatı hiç olmadığı kadar fazla. Ebu Cehillerin elleri bu zamana da ulaştı. Ne çirkinlikler yükseliyor gölgelerin derinliklerinden. En gizlide kalan yanlarımız ortaya çıkmak için fırsat kolluyor. Ama ne fayda? Biz önce ayetlere, sonra sana tutunduk efendim. Hala bir medeniyete sahipsek, dünyanın en karanlık yanlarına rağmen bu senin örnekliğinden efendim. Çocuklarımız hala tertemiz bir düsturun peşinde koşuyorlarsa durmaksızın, bir eline ayı, bir eline güneşi verseler vazgeçmediğin davanın istikametinde koşmamızdan. Bizim pusulamız sen, bizim örnekliğimiz sen. Biz çocukluğumuzu da, gençliğimizi de, yetişkinliğimizi de inşa ederken sadece ve sadece seni bildik. Çünkü sen güzel ahlakı tamamlamak için gönderildin. Çünkü sen alemlere rahmet gönderildin. Sen tam da bu gece bizlere şeref verdin. Mevlid gecemiz mübarek olsun.

Eski maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin melun kalem namusu bizler uyumadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadık.

Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdelici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı. Onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli. Onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman
yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
0: Reklam.
3: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Arif Emre Yıldırım. Soykırımcı İsrail'in Suriye'deki hava üssüne düzenlediği saldırıyla başlayan gerilim hala gündemde. Tel Aviv rejiminin Türk askeri varlığı iddiası Amerika Birleşik Devletleri tarafından da yalanlandı. Suriye, İsrail'le temasları tamamen kesti. İsrail basını ise Netanyahu'yu Türkiye üzerinden yeni bir cephe açmaması konusunda uyarıyor. Üstelik Türkiye'nin bölgedeki nüfuzu ve Suriye'deki hareket kabiliyeti, Siyonistlerin korkulu rüyası. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemenin ardından sürecin sahadaki uygulanmasına ilişkin takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik toplantının ana gündemini, terör örgütlerinin fesihle silah bırakma süreçlerinin sahaya yansımaları, kurumlar arası koordinasyon ve ihtiyaç duyulan alt komisyonların kurulması oluşturuluyor. Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde 4 gün boyunca teknoloji ve savunma sanayi heyecanına sahne olan Türkiye'nin ilk denizcilik odaklı festivali Teknofest Mavi Vatan dün coşkulu bir kapanışla sona erdi. Binlerce vatandaşın Türk donanmasının milli

0: Gemilerini ve yerli savunma sistemlerini yakından görmek için uzun kuyruklar oluşturduğu festivalin son gününde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TF-2000 Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile yerli uçak gemisinin 2027'de denize indirileceği müjdesini verdi. Veda uçuşlarıyla tamamlanan organizasyonun ardından gözler 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek bir sonraki büyük Teknofest buluşmasına çevrildi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin 1501. yıl dönümünde Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, başkanlıktaki 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen tema tanıtım toplantısında insanlığın, nebevi ahlakın, adalet, merhamet ve şefkat pınarına her zamankinden daha fazla muhtaç olduğunu ifade etti. Arpaguş, gönülleri Kur'an ve sünnet nuruyla diriltmeyi hedefleyen hafta kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nden bu akşam canlı yayınlanacak Mevlid-i Nebi özel programının yanı sıra yurt genelinde konferanslar, öğrenci yarışmaları, fidan dikimi ve kan bağışı kampanyaları icra edileceğini belirtti. 28 Ağustos Cuma günü ise Haliç Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı gerçekleştirilecek. Ayrıca 25-27 Eylül tarihlerinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozumu'yla Rahmet Elçisi'nin kutlu mirası tüm insanlığın istifadesine sunulacak. Yükseköğretim kurumları sınavı tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 730.854 aday bir üniversite programına yerleşmeye hak kazandı. Sonuçların ardından adaylar için kritik kayıt süreci bugün itibariyle resmen başladı. Üniversiteli olmaya hak kazanan öğrenciler için E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 26 Ağustos'a, üniversitelerde yüz yüze kayıtlarsa 28 Ağustos'a kadar devam edecek. Mavi yelekli iyilik elçileri Lübnan'ı unutmadı. İsrail'in ateşkes ihlallerine ve saldırılarına maruz kalan Lübnan'da Türkiye Diyanet Vakfı ihtiyaç sahibi aileler için büyük bir insani yardım organizasyonu gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'ta düzenlenen programda Hindistan'da İslami usullere uygun kesilen 1000 büyükbaş kurbandan elde edilen 112 ton kurban eti, ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Lübnanlı 4 sivil toplum kuruluşuna teslim edildi. Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü yetkililerinin de katıldığı programda konuşan temsilciler, insani yardım dağıtımının Lübnan genelindeki tüm mağdur aileleri kapsayacak şekilde hemen başlatılacağını bildirdi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Akdeniz bölgesinin iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Osmaniye çevreleriyle Tokat'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 33, İstanbul 32, İzmir 39, Antalya 36, Eskişehir 34, Trabzon 29, Erzurum 31, Gaziantep 39 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 46, Kudüs 34, Lefkoşa 31, Girne 30, Saraybosna 29, Gümülcine 36 derece olarak tahmin ediliyor.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsan bilmezse sorar, öğrenir ve bilir hale gelir. İnsan anasından bilgin olarak doğmaz, sonradan öğrenir. Dil doğuştan konuşmaz, sonradan zaman içinde konuşmaya başlar. İnsan öğrene öğrene bilgin olur. Öğrendikçe de işini yoluna koyar.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantaj

hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Helal dünya nimeti bulmalı ve kazanıp yemeli, bir parçasını da yoksulların hakkı olarak ayırmalıdır. Allah'ın ardından koşarak yaşa. Fakat fazlından hiçbir zaman ümit kesme. Kulluk bu ikisinin arasındadır.

Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten O'dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden O'dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira Yüce Kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman
yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Sen de katıl derim. Katılın evim.
0: Reklam.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin sene-i devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid Gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

Ebu Hureyre anlatmaktadır. Allah Resulü bir gün ashabına Allah'ın günahları af yolunu ve dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Orada bulunanlar evet söyle ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Allah Resulü onlara meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri ağlar gönlümüzde. Önce sen ağlarsın. Abdullah bin Mesud'a bana Kur'an oku demişti. Ya Resulallah, Kur'an sana indirilmişken sana mı Kur'an okuyayım demişti. Onu başkasından dinlemeyi de severim buyurmuştu. İbni Mesud Nisa suresini okumuş, bir ayete gelmişti. Her ümmetten birer şahit, onların üzerine de Habibim, seni bir şahit olarak getirdiğimiz zaman onların halinci olur. Şimdi yeter demişti. İbni Mesud gözlerini kaldırıp bakmıştı sana. Gözyaşların mübarek sakalına inmişti. Bir defasında ashabına Kur'an okuyordu. Sakının o ateşten ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır diyordu. Önünde oturan siyahi bir adam yüksek sesle ağlamaya başlamıştı. O ağlayışa Cibril inmişti semadan. Ya Resulallah, huzurunda ağlayan bu zat kimdir demişti. Sen de Habeşli biri demiş ve onu övmüştün. Cebrail ise şu müjdeyi vermişti. Allah buyuruyor ki, İzzet ve celalime, arş üzerindeki hakimiyetime yemin ederim ki, dünyada benim korkumdan ağlayan bir kulun gözünü cennette çok güldüreceğim. Ne zaman saadet hasrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hesap gününden korkar gönlümüzde. Şeddat bin Evs korkar yatağına girdiğinde, sağına soluna döner durur uyuyamaz. Allah'ım der, cehennem ateşi uykumu kaçırdı. Sonra kalkar sabaha kadar namaz kılar. Ebu Derda düşer gönlümüze. Keşke ailemin koçları olaydım da kendilerine misafir geldiğinde beni yedirselerdi der. İmran bin Husayn düşer gönlümüze. Keşke bir tepede kül olaydım da fırtınalı bir günde rüzgar savursaydı der. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri peygamber sevgisini öğretir bize. Ashabından biri sana gelmişti. Ya Resulallah demişti. Seni o kadar çok seviyorum ki aklıma geldiğinde gelip seni görmese canım çıkacak gibi oluyor. Sonra ahireti düşünüyorum. Cennete girsem bile seninle birlikte olamayacağım. Aşağı mevkilerde kalacağım. Bu da zoruma gidiyor. İstiyorum ki ahirette de yanında olayım. Sen de kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuştun. Abdurrahman bin Sa'd anlatıyor ya Resulallah.

Bir gün Ömer'in oğlu Abdullah'la otururken ayağı kasılıp kaldı. Ayağına ne oldu dedim. Şuradan itibaren sinir toplandı dedi. Ben de dedim ki en çok sevdiğin insanın adını an da iyileşsin. Ya Muhammed dedi ve hemen ayağını uzattı. Ya Resulallah, sen abdest aldığında ashab-ı güzin efendilerimiz koşarak abdest suyunu alır yüzlerine sürermiş. Bir defasında sormuşsun, niçin böyle yapıyorsunuz? Bereket ve hayır umuyoruz demişler. Sen de buyurmuşsun ki Allah ve Resulünün sevgilisi olmak isteyen doğru söylesin, emanete riayet etsin, komşusunu incitmesin. Ne zaman saadet asrını düşünsek, arkadaşlarından, o güzide ashabından biri hamd eder Allah'a, şükrü öğretir bize. Eba Eyyub el-Ensari ona öğrettiğin kelimeleri söyler. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk ve saltanat O'nundur. Hamd O'nun hakkıdır. O'nun ortağı yoktur.

Değerli dinleyiciler, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gecesi özel programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktarıyoruz.

0: Ramazan'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tazimimizi, hürmetimizi, muhabbetlerimizi arz ediyoruz. İlahi onun ravzasına ulaştırıp bizleri kendisinden haberdar eyle ya Rabbi.
1: Amin.
0: Ya ilahi bizleri bu yolda sabit kadem eyle.
1: Amin.
0: İlmiyle amil, ahlakıyla kamil olgun müminlerden eyle. Ayet-i kerimende beyan ettiğin üzere لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Peygamber aleyhisselamın örnek ahlakından nasiplenerek onun güzel ahlakını yaşamayı, yaşatmayı bizlere nasip ve müyesser eyle. Ya ilahi bizler sana olan imanımızı, Efendimiz'e olan bağlılığımızı kelime-i şehadetle burada bir kere daha ikrar ediyoruz ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bizleri bu iman ve bu ikrar ile yaşatıp bu iman ve bu ikrar ile can emanetini sana teslim etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Allahümme inna nes'elukel cenneh ve ma qarrabe ileyha min kavlin ev amel ve ne'udu bike minen nar وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: آمين.
0: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: آمين.
0: تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا بحرمة الفاتحة.

Merhaba ey Ali Sultan, merhaba.

One.

girmedi kalbine asla. Girmedi kalbine asla hubbi dünyayı deni. Affeder Hazreti Mevla ona iman edeni. Yakamaz nar.

İşte haktan diledi ümmetini, nefsi nefsi günü.

affeder Hazreti Mevla ona iman nedeni yakamaz nar cehennem.

Samet, ihsanına yoktur adet, Firdevs.

Biz günahkar asi mücrim kulları, yarlı gayıp kıl günahlardan beri. Ya ilahi sakla kıl imanımız.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. Bizleri yoktan var eden, kalplerimize, gönüllerimize sevgisini, merhametini ihsan eden, bizlere İslam nimetini bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Veladetini idrak ettiğimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar izinde gidecek olan müminlerin üzerine olsun. Yürekleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle dopdolu bir şekilde camimizi dolduran, ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili gecesi. Bu gece Ademoğlunun efkarını kaplayan cehalet ve küfür bulutlarının bir kez daha dağılmaya mahkum olduğu gece. Bu gece yerlerin ve göklerin Muhammedi nura gark olduğu gece. Değerli kardeşlerim, onun veladeti, kainatın efendisinin veladeti insanlığa esenlik getirmiş, rahmet getirmiş, onun örnek hayatı müminlere rehber olmuş, müminlerin yolunu aydınlatmış. Bugün hep birlikte müminler olarak onu anmak için, onu anlamak için, onu anlarken hayatımızı onunla daha anlamlı ve daha değerli kılmak için bir araya geldik. Çünkü onu anlamamız, onu tanımamız gerekiyor. Mevlana Hazretleri ne güzel söyler: gökler kadar ağzım olsa, kıyamet sabahına kadar zamanım olsa da, meleklerin üzerine salat getirerek övdüğü o güzeli anlatabilseydim der. Dolayısıyla onu bir sohbete, bir meclise, bir anlık bir programa sığdırmak ne mümkün. Onu anarak, onu anlatarak sözümüze, sohbetimize, birlikteliğimize değer katmaya çalışacağız. Hasan bin Sabit'in dediği gibi: وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَاكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَاتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben sözlerimle, şiirlerimle Efendimiz'i övecek değilim, haddime değil. Aksine onun adını anarak, onun ismini zikrederek sözüme de, şiirime de değer katıyorum. Onun anıldığı, onun anlatıldığı her söz, her sohbet, her meclis kıymetli ve değerlidir değerli kardeşlerim. Kıymetli müminler, az önce hocalarımız okudular. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Andolsun ki Allah Resulü'nde sizler için güzel örnekler vardır buyuruyor. Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime bize şunu söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her konuda, her yönüyle, her zaman ve her yerde en güzel örnek. O bizim imanda örneğimiz. İmanın esaslarını, imanın hakikatini, Rabbimizin yüceliğini biz ondan öğrendik. İbadet esaslarını biz ondan öğrendik. İbadette örneğimiz o. Huzu anni menasikekum. Hac ibadetini nasıl yapacağınızı bana bakarak öğrenin demişti. Sallu kema raeytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam bana bakarak namazınızı kılın demişti. O bizim imanda örneğimiz. O aynı zamanda bizim ahlakta örneğimiz. Yine az önce hocalarımız okudu. Cenab-ı Hak onun ahlakını Kalem suresinde şöyle yüceltir. Estaizu billah ve inneke le'ala hulukin azim. Andolsun ki sen muhteşem, muazzam bir ahlak üzeresin der. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bize Cenab-ı Hak örnek olarak takdim eder. O da risaletinin sebebini bize şöyle haber verir. İnnemâ bu'ithtu li utemmime mekârimel ahlâk. Ben güzel ahlakı, ahlakın o en yüce umdelerini göstermek için gönderildim diye ifade etmiştir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle uzaklarda biri değil. O bizden biri, bize yakın. Onun yakınlığını Cenab-ı Hak bize şöyle haber verir. Estaizu billah. En-nebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim ve ezvacuhu ummahatuhum. Müminler için peygamber kendi canlarından daha önceliklidir, daha evladır, daha değerlidir. Eşleri de müminlerin anneleridir der. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti bütün insanlık için Cenab-ı Hakk'ın en büyük ikramıdır. Öyle buyurur Cenab-ı Hak. Estaizu billah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ Andolsun ki Allah Teala'nın müminlere kendi içlerinden bir kimseyi Allah Resulü'nü peygamber olarak göndermesi Allah'ın bir lütfu, Allah'ın bir ihsanıdır buyurur. Evet değerli kardeşlerim, son elçi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminler için Allah tarafından gönderilen bir nimetti. Hem de nimetlerin en yücesiydi. Hepimiz biliriz ki her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Mal nimetinin şükrü infak etmektir. Evlat nimetinin şükrü o evladı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmektir. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam gibi bir nimete ermenin şükrü onu sevmek ve ona tabi olmaktır. Çünkü Cenab-ı Hak kendi sevgisine mazhar olmayı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı sevmeye ve onun izinden gitmeye bağlamış ve şöyle buyurmuştur. Estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Habibim de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız onun elçisine tabi olun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çokça bağışlayan, çokça merhamet edendir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yolu güzellikler yoludur. Peygamberimizin yolu hak ve hakikat yoludur. Peygamberimizin yolu adalet ve merhamet yoludur. Peygamberimizin yolu birlik ve beraberlik yoludur. Peygamberimizin yolu insanı her iki cihanda iyiliğe, saadete, huzura, kurtuluşa götüren bir yoldur. Çünkü o bütün insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, sadece ona kul olmaya davet etti. Şunu bilelim ki onun daveti ölüme hayat, onun daveti vicdansızlığa merhamet, onun daveti husumete barış, onun daveti vicdansızlığa merhamettir, zulme adalettir. Değerli kardeşlerim, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamla insanlık bir kez daha hayatın gerçek anlamını, yaratılışın gayesini, varoluşun hikmetini bir kez daha idrak etti. Onun sözleri kişiyi kendisiyle buluşturan, kendi özüyle buluşturan, çevresiyle, tabiatla barıştıran, insanı Rabbine yakınlaştıran mesajlar oldu. Şunu bilelim, geçmişten günümüze Müslümanlar olarak ne zaman ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın mesajlarına sımsıkı sarıldık, onu yaşadık ve yaşatmaya çalıştık, İşte o zaman Efendimiz aleyhissalatu vesselama layık aziz bir ümmet olduk. Ne zaman da rehavete düştük, onun hikmetli öğretilerinden uzaklaştık, ne zaman ki onun hayat veren ilkelerinden uzaklaştık, işte o zaman yolumuzu kaybettik. Ümmet olarak zorlu süreçlere girdik, sıkıntılara girdik. Bugün bilhassa özelde insanlık ailesi ve bilhassa İslam coğrafyasının içinden geçtiği zorlukların temelinde işte Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın o rahmet yüklü mesajlarının bugüne ve yarına dair bakışının doğru anlaşılamaması yatmaktadır. Oysa server-i kainat Efendimiz aleyhissalatu vesselam sünnet-i seniyyesiyle, mesajlarıyla, öğretileriyle nasıl ki cahiliye karanlığında boğulan sahipsiz bir toplumu nasıl ki ihya ettiyse, günümüzün insanını da sahili selamete ulaştıracak kudrettedir. Yeter ki bizler, yeter ki bizler Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamı ve onun mesajlarını sadece mukaddes bir hatıra olarak sevgi ve saygıyla anmakla yetinmeyelim. Onu örnek almaya çalışalım. Şunu bilelim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği sadece geçmiş zamana ait, sadece o güne özgü ve uzaktan hayranlıkla izlenen bir örneklik değildir. Bilakis Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın örnekliği öyle bir örneklik ki çağları aşan boyutuyla ilahi mesajın nasıl yaşanacağını gösteren bir örnekliktir. Onun öğrettiği nebevi ahlak,

Bugün insanlık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine, önderliğine, rehberliğine her zamankinden çok daha fazla muhtaçtır. Bugün hepimizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı okumaya, anlamaya ve onun hayatını hayatımız kılmaya fazlasıyla ihtiyacımız var. Çünkü onu sevmek bunu gerektiriyor. Öyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki: "Men ahabbani fakad ata'ani ve men ata'ani fakad ata'allah." Beni seven bana tabi olur. Bana tabi olan, bana itaat eden de Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, bu Mevlid Kandili vesilesiyle geliniz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını hayatımız kılmaya çalışalım. Eddinun nasiha, din mahza samimiyettir dediği o ilkeyi hayatımızın merkezine yerleştirelim. El muslimu ehul muslim la yazlimuhu ve la yuslimuhu. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslüman Müslümana zulmetmez. Müslüman Müslümanı sahipsiz bırakmaz. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. İdeal Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emniyette olduğu, güven duyduğu kimsedir diyerek güveni hayatımızın merkezine yerleştirelim. Gelin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifini kendimize ilke edinelim. Vallahi len tedhulul cennete hatta tu'minu ve len tu'minu hatta tahabbu. Allah'a yemin olsun ki iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de kamil iman sahibi olamazsınız hadisi şerifini kendimize ilke edinelim. Birbirimizi Allah için severim. Çünkü ahirette birbirini Allah için sevenlere Cenab-ı Hak şöyle seslenecek: Eynel mutahabbune li celali. Nerede benim celalim için, benim izzetim ve rızam için birbirini sevenler diyerek birbirimizi Allah için severim. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesini hayatımızın merkezine yerleştirelim. Anne babaya itaati, komşuya güven veren bir komşuluğu hayatımızın merkezine yerleştirelim ki hayatımız, akrabalığımız, aile hayatımız, aile hayatı noktasında Allah Resulü'nden alacağımız öyle güzel ilkeler var ki, ben Allah Resulü'nden daha fazla ailesine düşkün bir insan görmedim diyor Enes bin Malik. O sadece bize ibadete ilişkin, imana ilişkin hakikatleri anlatmadı. O bize şunu söyledi: Ekmelül mu'minine imanen ehsenuhum huluqa. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Cenab-ı Hak onun ahlakını kuşanmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Geceniz mübarek olsun. Geliniz hep beraber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği şu mübarek gecede ellerimizi açıp Cenab-ı Hakk'a dua edelim ve hep birlikte niyazda bulunalım inşallah. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Rabbena teqabbal minna innaka entes semiul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين

اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا إلى خدمة الإسلام يا الله. اللهم ربنا زدنا فهما وعلما وألحقنا بالصالحين. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا إله العالمين يا أرحم الراحمين، رسول أكرم صلى الله عليه وسلم dünyaya teşrif ettikleri senenin yıl dönümünde Mevlid kandilinde ellerimizi açtık, sana yalvarıyoruz, sana iltica ediyoruz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım kainatın efendisi Efendimiz Muhammed Mustafa'ya salatü selamlar gönderiyoruz. Ona olan muhabbetimizi, bağlılığımızı son nefesimize kadar daim eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri her türlü kötülük, günah ve masivaya karşı asla sarsılmayan bir istikamet ihsan eyle Allah'ım. Allah'ım rahmet peygamberi Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu mesajlarını, rahmet yüklü mesajlarını dilden dile, gönülden gönüle, hikmetle, güzel öğütle ulaştırmayı bizlere lütfeyle Allah'ım. Cümlemizi ahlak-ı hamide sahibi bahtiyar kullarından eyle Allah'ım. Ya Rab, yaşadığımız müddetçe bizleri rahmet kitabın, hidayet kitabın, bereket kitabın Kur'an-ı Kerim'den bir nebze olsun ayırma, ona sımsıkı sarılanlardan eyle Allah'ım. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyyesine, ahlakına, ilkelerine, mesajlarına hakkıyla ittiba eden kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, manevi hayatını salih amellerle, evrad-ı eskarla, salatü selamlarla, Kur'an tilavetiyle tezyin eden kullarından eyle Allah'ım. İhsan ettiğin her türlü nimeti, hayatı ve zamanı emanet bilinciyle yaşayanlardan eyle Allah'ım. Sahip olduğu imkanlarını, bilgi ve birikimini, tecrübesini kardeşleriyle cömertçe paylaşan kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, din-i mübini İslam için, hak ve hakikatin yücelmesi için, mağdur ve mazlum kardeşleri için, fedakarca, cefakarca koşan ve koşturan kardeşlerinden olmayı bizlere ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin, mazlumların sığınağı olan, mağdurların umudu olan bu necip milleti birlik ve beraberlik ruhuyla kıyamet sabahına kadar payidar eyle Allah'ım. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı, Filistinli kardeşlerimizi, sair İslam beldelerindeki kardeşlerimizi karşı karşıya kaldıkları zulümleri, sıkıntıları sen gider Allah'ım. Onlara bu zulümleri reva görenlerin planlarını, tuzaklarını yerle yeksan eyle Allah'ım. Allah'ım şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Bizleri şehitlerin emanetine

sahip çıkan, şehitlerin uğruna can verdiği değerler etrafında bir ve beraber olan, kenetlenen kullarından eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı andığımız şu mübarek gece hürmetine, onun ahlakını ahlakımız kıl Allah'ım, sünnetini hayatımız kıl Allah'ım, ahlakını, yolunu, istikametimiz kıl Allah'ım. Son nefesimize kadar bizi onun sevgisinden, onun muhabbetinden mahrum eyleme Allah'ım. Ekranları başında bizi izleyen, camimize teşrif eden kardeşlerimizin okumuş oldukları hatmi şerifleri, evrad-ı eskarları, tesbihatları, duaları dergah-ı izzetinde kabul eyle Allah'ım. Bunlardan hasıl olan ecir ve sevabı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tüm peygamberan-ı izam efendilerimizin, sahabe-i kiramın, ulemanın, sulahanın, şühedanın, fukahanın ruhlarına hediye ediyoruz. İkram eyle Allah'ım. Duamıza amin diyerek iştirak eden kardeşlerimizin cümle geçmişlerine hediye ediyoruz. İkram eyle Allah'ım. Hanelerimizi, gönüllerimizi sevginle, muhabbetinle tenvir eyle Allah'ım. Allah'ım şu cennet vatanımızı, şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu cennet vatanımızı maddi ve manevi kalkınmayla payidar eyle Allah'ım. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Hayırların fethi, şerlerin defi, hastalarımızın şifa bulması için, sıkıntılarımızın giderilmesine vesile olması için, cümle gönüllerimizin hayır muradına nail olmamız için, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine vesile olması için, Allah rızası için. El-Fatiha.

İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Nebi Gecesi özel programını Diyanet TV ortak yayınıyla sizlere aktardık.

Biz de sizi dinliyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu Nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid Gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Aşkına yandığı inci gözlerini gördü Zeyd'in gözleri. O an geçti anadan, babadan, yardan. Taif'te ve Akabe'de sımsıkı tuttu ellerini. Heyhat olamadık Zeyd'in gözleri ve elleri.
2: Hayırlı yayınlar Gaziantep'ten Esra Kocaman. Mustafa Cihat'tan Zeyd'in Gözleri ilahisini tüm Müslüman alemi için istiyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

Hayırlı akşamlar. Kandiliniz mübarek olsun Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Mersin'den Emin. Sözlerin var içimde ilahisini hep birlikte dinliyoruz. Sen...

akşamlar Diyanet Radyo. Ben Ayşe Aslı. Sıradaki ilahiyi canım annem Nazlı'ya ve canım kardeşim Beril Sena'ya göndermek istiyorum. Mevlüt Kandiliniz mübarek olsun.

Selamünaleyküm. Hayırlı kandiller herkese. Sıradaki ilahiye eniştem Aydın, canımın içi ablam için istiyorum. Dualarınızda bizleri de unutmayın. Herkese hayırlı kandiller diliyorum.

Efendim, selamun aleyküm. Alemler nura gark oldu. Muhammed doğduğu gece ilahisini rica ediyorum. Bu ilahiyi bütün İslam alemine ve sevgili eşim Emine Hanım'a hediye ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller olsun.

Selamun aleyküm. İstanbul Bahçeli Evler'den Ali. Feyzullah Çelebi'den Can Feda ilahisini çalarsanız çok memnun olurum. Bu ilahi canım torunlarıma ve çocuklarıma gelsin. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Kandilimiz mübarek olsun.

Dahrendi'den selamlar tüm Müslüman kardeşlerimizin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Halil Necipoğlu'nun Hulusiyar albümünde yer alan Nideydim adlı eseri çalmanızı istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı kandiller.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kıymetli hocam, soruyorlar. Henüz küçük yaşta taciz veya tecavüze uğrayan çocukların günahı ne olabilir? Bu masum çocukların başına böylesi aşağılık bir olay neden gelir?
2: Doğrusu yürek burkan, insanın içini yaralayan, can evinden vuran, ruhu inciten bir soru. Soru bile böyleyse gerçeği nasıl? Düşünmek bile istemez insan. Bu yüzden cevaba neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Masum bir çocuğa bir fiske bile vurulması doğru değilken, böylesi bir kötülüğe maruz kılınması anlaşılır ve anlatılabilir değil. Bırakın küçükleri, büyüklere bile bunu yapmak aşağılık bir durum.
1: Hocam çok duygulandınız.
2: Duygulandınız ne kelime? Kan beynime sıçradı. Bu olayı çocuklara yaşatanlar en aşağılık bir duruma kendilerini düşünmüş olanlardır. Hani aynaya baksalar ne duruma düştüklerini görecekler diyeceğim de, bunların görme, duyma ve aklını kullanma özellikleri ve yetenekleri de kaybolmuş sanki. İnsanlıktan çıkmış bunlar. Kur'an'da hayvandan aşağı, şerrin dibini bulanlar, aşağılık maymunlar ifadeleri tam da bu gaddarlara yönelik söylenmiş.
1: İyi de hocam, masum çocuğun suçu ve günahı ne?
2: Soruda masum çocuk ile suç ve günah kavramını bir araya getirmek gibi temel bir yanlışlık var. Sanki olayda çocuğun bir günahı varmış gibi izlenim doğuyor. Çocuk burada hem masum hem mağdur. Soruları böyle sormak hem olayı hafifletir hem de bu tür aşağılık davranışlara gerekçe oluşturur. Çocuğun buradaki kusuru belki herkese kanması olabilir. Çocuklar tertemiz duygulara sahiptir. Aşağılık kimselerin kötü niyetlerini anlayamazlar. Dolayısıyla kanmak çocuk için bir kusur değildir. Burada esas ve tek suçlu, aşağılık muameleyi masum bir çocuğa reva gören canavardır. Belki bu konuda toplumun da kendisini sorgulaması gerekir. Nasıl bir ortam oluşturduk da içimizden böylesi bir canavar ortaya çıktı?
1: Hocam, toplumda bir şey başa gelince sanki bir günahtan dolayı oluyormuş gibi bir algı var.
2: Evet, maalesef. Günah dinen yasak olan işleri yapmak veya farz olan emirleri yerine getirmemektir. Yasak olan şeyler zulüm, haksızlık, tecavüz, sahtekarlık gibi kişilere yönelik kötülükler olabileceği gibi içki, kumar ve zina gibi haramlar da olabilir. Bu gibi yasakların bazılarının çiğnenmesinde Allah hakkının yanında kul hakkı da söz konusudur. Bunları yapanların cezasını Yüce Allah adaletine uygun bir şekilde ahirette verecek, mağdurların da uğradıkları maddi ve manevi zararları giderecektir. Yüce Allah mucize dışında ahiretin hesabını bu dünyada kesmez. Peygamberlik son bulduğuna göre artık mucize de olmaz. Bu açıdan dünyada herhangi bir olayın başa gelmesinin günaha bağlanması doğru değildir. Ancak kişilerin kusurları ve hataları varsa bunların dünyada bedelinin ortaya çıkması mümkün ve muhtemeldir. Kışın tedbir almayan kişinin soğuk alıp hastalanması gibi. Öyleyse doğal gelişmelere ve insani kusurlara karşı kişilerin önlem almaları ve kendilerini korumaları gerekir. Bu noktada çocukları korumak da büyüklere düşer. Aynı şekilde büyük felaketler olan depremler, seller ve fırtınalar asla kişilerin günahına bağlanamaz. Çünkü bunlar doğal olaylardır.
1: Peki başa gelen olaylarda kişilerin hiç mi kusuru yoktur?
2: Hepsi olmasa da bir kısmında vardır. Şöyle bir örnek vereyim. Arabalarıyla yola çıkmış bir aile düşünün. Onlar kendi yollarında giderken bölünmüş yolun karşı tarafından gelen bir başka araba yoldan çıkıp takla atarak üzerlerine düşse, anne baba ve çocuklar oracıkta ölse durum nedir? Burada kendi yoluna giden ailenin hiçbir kusuru yoktur. Suç tamamen karşı yoldan gelen ve direksiyon hakimiyetini yitiren kişiye aittir. Kusurlu olan kişi de bu kazada öldüyse, bu ailenin uğradığı zarar dünyada nasıl telafi edilebilir? Buna tek cevabımız var. Ahirette hem suçun cezası verilir hem de mağduriyetler giderilir. Çünkü orası son durak ve bütün hesapların görüldüğü yerdir. Bu gibi olaylar bize gösteriyor ki bir kötülüğün veya olumsuzluğun başa gelmesi mutlak olarak kişiye ait bir suça, günaha veya hataya bağlı olmayabilir.
1: Ama bağlı olanlar da yok mudur?
2: Elbette. Örneğin insanın katkısı olmaksızın

0: gerçekleşen en büyük felaket depremdir. Bu yüzden insan depremin kendisinden sorumlu değildir. Ancak depreme hazırlıklı olmak ve önlem almak insanın sorumluluğundadır. Bir mühendis veya müteahhit, canım deprem oldu, kader böyleymiş, elimizden ne gelir diyemez. Çünkü kimse onları depremden sorumlu tutmaz. Bilakis bina yapımı hususundaki görevlerini hakkıyla yapıp yapmadıklarından sorumlu tutar. Sorumlu olan kişilerin olayı kadere ve depreme bağlaması boş bir bahanedir, hiçbir geçerliliği yoktur. Kader Yüce Allah'ın evrene koyduğu bir düzendir. Deprem de o düzenin bir parçasıdır. İnsanın görevi, evrene konulan düzene uygun tutum ve davranış içinde yaşamaktır. Sorumluluğunu yerine getirmeyip bir de suçu üzerinden atmaya çalışmak, ikinci bir yanlışın içine düşmektir. Hatta yanlışları sürekli hale getirerek alışkanlık haline dönüşmesine sebep olmaktır.
1: Hocam, çocuklara gelecek olursak?
0: Çocukların başına gelen de aynen bütün kurallara uygun kendi yolunda giden ailenin başına gelen gibidir. Burada çocukların hiçbir günahı ve kusuru yoktur. Suçlu tamamen aşağılık davranışı gerçekleştiren canavara dönüşmüş kişidir. Devlete ve topluma düşen bu tür aşağılık fiillere teşebbüs edenleri layık oldukları şekilde cezalandırmaktır. Zaten Yüce Allah'ın bunların cezasını tam olarak vereceğine şüphe yoktur. Olayın sonrasında devlete ve topluma bir görev düşmekte. Bu çocuklara psikolojik destek vermek ve onların yeniden sosyal hayata katılmalarını sağlamak. Çünkü onların dışlanması ve psikolojilerinin dikkate alınmaması taciz ve tecavüz kadar kötü bir etki meydana getirebilir ve onları dönüşü olmayan bir yola sokabilir.
1: Öyleyse toplumu bilinçlendirmek çok önemli.
0: Belki en önemlisi. Zira toplumu iyileştirmeden suçları azaltmak veya ortadan kaldırmak imkansızdır. Toplum burada iki yönlü bir bilgilendirme ve bilinçlendirmeye tabi tutulmalıdır. Birincisi, böylesi olaylar olmadan önce önlem almak, ikincisi ise olay olduktan sonra mağdurlara kol kanat germek. Eğer çocuk günahkar, kirlenmiş veya bozulmuş muamelesine maruz kalırsa, tamamıyla kaybedilmesinin yanında tüm insanlara hınç ve kin besleyen bir şahsiyete dönüşmesi bile mümkündür. Böylesi bir kişiliğin eline fırsat geçtiğinde suçlu veya masum ayrımı yapmaksızın herkesten intikam alma duygusuna kapılması hiç de uzak bir ihtimal değildir. Burada toplumu temsilen devlete büyük görevler düşmektedir.
1: Peki hocam, ailenin rolü nedir?
0: Çocukları korumak en başta ailenin görevidir. Ama eğer böyle bir kötü olay meydana geldiyse sadece aileyi suçlamak da doğru değildir. Bu durumda toplumun ve devletin ciddi önlem alması ve caydırıcı yaptırımlar ortaya koyması gerekir. Bu tür kötülüklere yol açacak diğer suçlara yönelik de aynı kararlılığın gösterilmesi çok önemlidir.
1: Yani suç suçu doğuruyor denilebilir mi?
0: Elbette. Ahlakın aşınması veya bozulması, insanların din, ırk ve cinsiyet bakımından ayrımcılığa maruz kalması, haz ve hızın kışkırtılması, bencilliğin kişilik, hadsizliğin ve sınır tanımazlığın özgürlük olarak tanımlanması, kadına şiddet başta olmak üzere toplumda güçlünün zayıf gördüğü herkese saldırmasını beraberinde getirir. Çocuklar toplum içinde en zayıf ve korumasız varlıklar olduklarından bu tür saldırılara çok kolay hedef olabilirler.
1: Peki hocam, İslam açısından ne diyebiliriz?
0: Böylesi aşağılık bir muameleye uğramış bir çocuk, İslam açısından masumluğundan hiçbir şey kaybetmiş değildir. Allah katında tertemizdir, insanların yanında da öyle olmalıdır. Ona farklı bakan veya ters muamelede bulunanlar, tecavüzcünün suçuna farkına vararak veya varmayarak ortak olmuş olurlar. Başta aileleri olmak üzere, topluma düşen bu çocuklara tertemiz oldukları hissini vermek, şefkat ve merhametle bağırlarına basmaktır.
2: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler, Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Mevlid Kandili. Bu gece Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i Nebi'nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Resul-i Ekrem, İslam tarihçilerinin çoğuna göre Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve tarihte fil vakası olarak adlandırılan yıl doğmuştur. Genel kabule göre bu tarih 571 yılının Rebiülevvel ayının 12'sidir. O yılın Rebiülevvel ayının ilk bahar mevsimine rastladığı, doğumun pazartesi günü gündüz olduğu da diğer rivayetler arasındadır. Allah'a iman edip onun rızasını arayan, her iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için Üsve-i Hasene, yani en güzel örnek Yüce Rabbimizin de Kur'an'da tasdik ettiği üzere sevgili Peygamberimizdir. Onun örnekliği ve örnek davranışlar sergilemesi kendisine risalet görevi verildikten sonra başlamış değildir. Nitekim o, peygamber olmadan önce de dürüst, erdemli, insaflı, adaletli, nezih bir gençlik dönemi geçirmiş ve çevresinde Muhammedül Emin, yani güvenilir Muhammed lakabıyla tanınmıştır. Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde yetişen ashab-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur. Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi, cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş, gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını taşımıştır. Yüce Allah'ın da buyurduğu üzere o, hak ve hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, batıla karşı da uyarıcıdır. O, insanlığa sorumluluk görevlerini yeniden hatırlatan son peygamberdir. Kur'an-ı Kerim'i ümmetine tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten odur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden odur. Hayatının her safhasında ümmetine yol gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da yine Allah Resulü'dür. O, rahmet ve merhamet peygamberidir. Canlı ve cansız her varlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Rabbimiz, insanlığa hayatın anlamını, imtihanın sırlarını onunla hatırlatmıştır. Peygamberimiz de insanlığı bir olan Allah'a inanmaya, hayatı kulluk, samimiyet, sadakat, doğruluk gibi yüce değerlerle tezyin etmeye çağırmıştır. Onun dünyaya gelişi, ölüme hayat, zulme adalet, cehalete bilgi, vahşete merhamet, düşmanlığa barış olmuştur. Karanlıklar içerisinde kaybolmuş insanlık, onun rehberliğiyle yeniden yolunu bulmuştur. Dünyanın karmaşasında katılaşan kalpler onun şefkat pınarıyla yumuşamıştır. Sevgili Peygamberimiz, dinin prensiplerini bizzat yaşayarak Müslümanlara örnek olmuştur. Onun ümmeti olarak bizlere düşen ilk vazife, onu doğru tanıyıp doğru anlamaktır. Onu doğru tanıyıp doğru anlamaksa, öncelikle yaratılışın gaye ve hikmetini, insani ve ahlaki değerleri, onun hayat anlayışını, şefkat ve merhamet yüklü bakışını anlamaktan geçer. Peygamberimizi doğru tanımak, Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamaya vesile olacaktır. Zira yüce kitabımız, Peygamberimizle yaşanan bir hayata dönüşmüştür. Dolayısıyla onun bizlere yaşayarak öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza doğru yansıtmalı, onun örnekliğini, güzel ahlakını kendimize şiar edinmeliyiz. Onun gibi örnek bir mümin, iyi bir insan olmak için gayret göstermeli, onun gibi sadakatli bir eş, hayırlı bir evlat, şefkatli bir dede, merhametli bir baba, emin bir komşu, candan bir kardeş, vefalı bir akraba olmaya çalışmalıyız. Onun rehberliğinde enerjimizi ve vaktimizi Rabbimizin rızasına uygun işlerde harcamalıyız. İşte o zaman
yeryüzünde iyiliği hakim kılabilir ve insanlığın kanayan yaralarına şifa bulabiliriz. Böyle olduğu takdirde her mevlid bizim için sevgili peygamberimizle ve onun hayat dolu mesajlarıyla yeni bir buluşma olacaktır. Bugün insanlık peygamberimizin güzel ahlakına, eşsiz örnekliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Zira insanlık huzursuzluk girdabında, zulüm ve haksızlıkların karanlığında savrulmaktadır. Resulullah Efendimizin idealleri, varlık ve insan tasavvuru tam olarak kavranamadığı için özellikle İslam coğrafyasında terör, şiddet, savaş ve vahşet kol gezmektedir. Peygamberimizin öldürmeyi değil, yaşatmayı esas alan anlayışı bir kenara bırakıldığı için İslam diyarlarında her gün nice insan acımasızca katledilmektedir. Unutulmamalıdır ki peygamberimizin sünneti ve sireti, örnek hayatı, bizlere miras bıraktığı yüce değerler müminler olarak hepimize emanettir. Rabbimiz bizleri bu emanetlere sahip çıkan emin kullarından eylesin. Bizlere ümmeti Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlığa rahmet ve hidayet vesilesi olan peygamberimize, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Yüce Rabbimiz, Resul-i Ekrem Efendimiz'e duyduğumuz derin hürmet ve muhabbetimizi hiçbir zaman eksik etmesin. Bizleri onun yolundan, sünnet-i seniyesinden bir an olsun ayırmasın. Bugün ve dahi her gün çektiğimiz salavatlar, kuru bir sevap kazanmak, sevapları çoğaltmak seviyesinde kalmamalıdır. Çektiğimiz her salavatta onu ve mesajlarını daha iyi anlayabilmek duasıyla.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Konya'ya doğru yola çıkıyoruz. Orada Karatay Medresesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Konya'mızda muhteşem çinileriyle ünlü bir yapıdır Karatay Medresesi. Özellikle çinili kubbesiyle dikkati çeken bir şaheserdir. 13. yüzyıla ait Anadolu Selçuklu devrinin önemli ilim merkezlerinden biriydi efendim Karatay Medresesi. Konya'nın merkezinde Alaaddin Tepesi denilen höyüğün eteğinde, aynı höyüğün üstüne inşa edilen Cami-i Şerif ve köşkün hemen yakınında yer almakta olduğu haliyle bizim karşımızda büyük bir ihtişam ile durmakta. Günümüzde Çin'i Eserler Müzesi olarak kullanılan bu görkemli medreseyi yakından tanımak istiyoruz sizlerle birlikte. Efendim, Türk-İslam mimarisinde bir gelenek olarak vakfeden kişinin adı esere verilirdi. Bu medresenin ismi de banisi Selçuklu Veziri Emir Celaleddin Karatay'dan gelmekte. Kendisi Sultan II. İzzettin Keykavus devrinde Selçuklu Devleti'nin en önemli devlet adamlarından biri olarak tanınıyor. Eğitime katkı sağlamak ve kendisinden sonra adıyla anılacak bir medrese yaptırmak için Konya'nın merkezine doğru bir nazar eder ve bu yapı inşa edilir. Kitabesine göre 1251 yılında inşa edilmiş efendim Karatay Medresesi. Mimarını bilemiyoruz maalesef. Merkezi avlusunu örten kubbesi, Çin'i dekorasyonundaki zenginlik ve incelik bakımından diğer medreselerden ayrılan her hali gözümüzün önünde muhteşem bir şekilde bir bütünlük arz etmekte. Plan olarak kapalı avlulu medreseler içerisinde yer alır efendim Karatay Medresesi. Kubbesi duvara oturanlar grubu içerisinde tasnif edilmiştir. Simetrik ve dengeli bir plana sahip olan bu muhteşem yapı, orta avlunun örtülmesiyle şekil kazanan ve kendine özgü bir gelişme izleyen medrese tipleri arasında yer alır. Kıymetli dostlar, medrese inşası bakımından da diğer medreselerden farklılık göstermekte. Medreseye girişin sağlandığı taç kapı, alışılmışın dışında bir düzenlemeye sahip. Cephenin tam ortasında değil, güneydoğu köşeye yani sola doğru çekilmiş durumda. Abidevi yapısıyla dikkat çeken ve dış cephede tezyinatın yoğunlaştığı taç kapı, devrinde yapılan taç kapılara göre daha sade bir görünüşe sahiptir. Kapının gri ve beyaz mermerlerle kaplanmış olması, cepheye ayrı bir görüntü verirken kullanılan bu tarzla kapı klasik Türk Selçuklu portal geleneğinden ayrılmakta. Yapıdan dışarı çıkıntılı olarak yapılan taç kapı geometrik bitkisel motiflerle bezenmiş. Yazı kuşaklarıyla da hareketlendirilmiş olan taç kapıdan günümüze bahçe görünümündeki kubbeyle örtülü bir mekana geçilmekte. Giriş holü niteliğindeki bu kesimden küçük bir kapıyla büyük kubbeli orta mekana geçiliyor. Ana mekan olan bu bölüm yapının en önemli kısmı. Burası merkezi kubbeyle örtülmüş olup 12 metre çapıyla Selçuklu medreselerinin en büyük ve en görkemlisidir. Duvarlar, pencereler, kubbe kasnağı ve kubbenin iç yüzeyi çinilerle tezyin edilmiş. Özellikle Selçuklu çini sanatının harikası olarak kabul edilen kubbe, 4 sıra papatyayı andıran yıldızlarla bezenmiş. Yıldızların arası geçmeli kıvrımlarla doldurulmuş. Bütün bu yapı unsurları ve muhteşem bezemesiyle orijinali bozulmadan günümüze kadar ulaşmış olmasıyla da önem arz etmekte. Bu görkemli kubbenin ortasında bir tepe penceresi yer almakta. Selçuklu döneminde açık olan bu pencere bugün camekanla kapatılmış. Bu açıklıktan mekana hava ve ışık sağlanmakla beraber yağmur suları da pencerenin tam altına rastlayan kare havuzda toplanmaktaydı. Havuzun içinde yuvarlak bir çanak ve kıvrımlı su yolundan oluşan bir su tesisi yer alır. Havuzun kenarında bulunan kanallarla havuz suyunun tahliyesi ve temizliği sağlanmakta. Belirli tarihlerde onarım geçiren ve plan şeması özgünlüğünü koruyan Karatay Medresesi, mimarisi, kullanılan malzemeleri ve Çin'i süslemeleriyle Selçuklu sanatında bir üslup ve karakter oluşturan en sembolik eserlerden biridir. Özgün haliyle günümüze ulaşabilmiş bu muhteşem eserimizi yakından ziyaret edebilmeniz duasıyla tarih ve mekan programından hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı. Bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin. Saf.

Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti. Anvergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmektedir.

etmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de, Diyanet Radyo'da.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Allah dünyada bizi farklı şeylerle sınayıp imtihan etmektedir. Malumunuz olduğu üzere Bakara suresinde Cenab-ı Allah kimilerimizin korkuyla, kimimizin açlıkla, kimilerimizin bize verilen nimetlerin, dünyevi imkanların ve canların alınmasıyla sınanacağımızı bize bildiriyor. Bütün bu sınavların dünyanın bir hakikati ve gerçeği olduğunu biliyoruz. Aslında varlığın ve ölümün var olma nedeni de sınanmaktır. Mülk suresinde Cenab-ı Allah hayatı, varlığı, ölümü yarattığını ifade ettikten sonra eyyüküm ahsenu amele, kim daha güzel davranışta bulunacak, onu sınamak, ortaya çıkartmak için bütün bunları var ettiğini bize bildirmiş olduğunu hatırlatmak isterim. Yüce kitabımızda Mümtehine suresi var. İmtihan eden veya bir diğer anlamıyla imtihan olunan anlamına gelen bir sure. Bu surenin içerisinde 5. ayeti kerimede Cenab-ı Allah bir dua öğretiyor bize. İnkar edenlerle sınanmaktan kendisine sığınmayı bize öğretiyor. Bugün bu ayeti kerimeye beraberce bakmış olacağız. Cenab-ı Allah buyuruyor ki: Rabbena la tec'alna fitneten lillezine keferu vaghfir lana Rabbena inneke entel azizul hakim. Rabbimiz bizi inkar edenler için bir sınama konusu yapma.

Allah teklif ettiği nimetle, imkanla, makamla, lütufla sınanan ve yalpalayan, sınavı kaybeden kardeşlerimizin var olduğunu hep biliriz, görmüşüzdür. Dolayısıyla onların yapacağı tekliflerle ayağı kayan ve imtihanı kaybeden insan olma durumuna bizi düşürme diye bir anlamda dua etmeye davet ediliyoruz. Yine bir başka ifadeyle, onların yapacağı zulümle, zalimliklerle ve onların elde edeceği başarıyla bizi sınama. Yani biz bir anlamda demiş oluyoruz ki, ya Rabbi, bizim başarısız olmamıza imkan vererek mümin olmayan insanlar karşısında bizi kötü duruma düşürme. Yani ehli küfrü, zalimleri muvaffak ve başarılı eyleme, bizi mağlup etme. Bizi hezimete uğratma ki hani insanlar, hani sizin davanız haktı, doğruydu, hani Cenab-ı Allah'ın yardımı, kuvveti, kudreti sizinle beraberdi, neden siz mutlu olamıyor, huzurlu olamıyorsunuz diyerek bizimle adeta alay etmesinler ve bizi sınamaya kalkmasınlar şeklinde bir hal ve durum vardır burada. Zalimleri muvaffak kılarak, bizi başarısız kılarak bizi sınama ya Rabbi. Kıymetli kardeşlerim, bugün İslam aleminin durumu maalesef bu durumda. Gençlerimizi, çocuklarımızı, insanları cezbedebilecek, İslam'ın güzelliklerini yansıtabilecek, halimizle, gücümüzle, imkanımızla insanları İslam'a davet edebilecek bir durumda maalesef değiliz. Ama biz mümin olarak inanmış olduğumuz dini temsil etme yükümlülüğümüz var. Dolayısıyla beşer olarak, fert olarak ortaya koyduğumuz tavır ve davranışlarla doğru olan davranışı, bugün Gazze'li kardeşlerimizin ortaya koyduğu gibi, bakın Gazze'lilerin zalimler karşısında ortaya koyduğu direnç, imani tavır, sabır, verdikleri mücadele ve mücadele azmi birçok insanın İslam'a yönelmesini, İslam'a merak salmasını ve nihayetinde Müslüman olmasını sağladı. Dolayısıyla biz de doğru temsil etmeliyiz dinimizi. Ama bir taraftan da Cenab-ı Allah'ın yardımını dilemeliyiz. Ve yine ifade ettiğimiz gibi irademiz zayıf olmamalı. Ehli küfrün teklifleri, talepleri karşısında eğilen, bükülen, istifade edilen, tırnak içinde kullanılabilen bir insan olmamalıyız. Bu duada bir anlamda o da var. Yani irademi kuvvetlendir ya Rabbi benim. İrademi kuvvetlendir ki müşriklerin, kafirlerin, zalimlerin farklı teklifleriyle ben iradesiz davranmayayım. Müslümanların aleyhine, vatanının, milletin aleyhinde topluma zarar veren bir insan durumuna bir anlamda düşmeyeyim. Kıymetli kardeşlerim, mümin kişilikli insandır. Çizgisi vardır, bellidir. Ve kişiliksiz, ilkesiz, nifak alametini kişiliğine taşımış bir durumda asla hareket etmemelidir. İşte kafirlerin, zalimlerin kendisine yapacakları tekliflerle sınanmaktan Rabbimize sığınmamız bize öğütleniyor. Ve ayeti kerimenin devamında birçok dua ayetinde olduğu gibi afirlene, bizi bağışla Rabbimiz. Verer ki ben bir yanlışım, bir hatam, bir kusurum olduysa, birilerinin oyununa geldiysem, bilerek veya bilmeyerek ehli küfrün yapmış olduğu bir olaya destek olduysam, bugün farkına varmadan destek oluyoruz. Malzemesini alarak, malını alarak, boykot etmeyerek onların oyuncağı durumuna düşebiliyoruz hani bazen. Düşen kardeşlerimiz olabiliyor. İşte bu duruma düşen kardeşlerimiz için bir anlamda bir ifade bu. Vağfir lana, bizi bağışla ya Rabbi. İnkar edenlerin ortaya koyduğu oyunlar neticesinde yaptığım bir yanlış ve hatam varsa, olduysa, bundan dolayı bizi bağışla duası bize öğretilen bir dua olarak burada önümüze çıkıyor. Ve ayeti kerime Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, kudretini, kuvvetini ve hikmet sahibi olduğunu vurgulayarak tamamlanmış oluyor. Rabbim bizi ehli küfrün oyununa gelenlerden eylemesin. Zalimlerin, kafirlerin, inkar edenlerin peşine düşen ve
iradesini

zayıf bir şekilde ortaya koyarak yanlış yapanlardan eylemesin. Kişilikli, kimlikli, şuurlu, bilinçli müminlerden eylesin ve hiçbir zaman zalimleri muvaffak eylemesin, Müslümanları muzaffer eylesin.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Erdem'de sürülmez bu devranı Resulullah. Erdem'de kurulmaz bu divanı Resulullah. Her cideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez kervanı Resulullah.

değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatın. Habibin nuru hakkım için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi ref eyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostun. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı caviden bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu masiva gubarını. Cemaline olup bir at bula ta izzugayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihada.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Ben Deniz Mustafa Mirza. Diyanet Radyo'da kitaplarla olan yolculuğumuza devam etmek üzere tekrar birlikteyiz. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Ahmet Melih Kara Uğuz'un kaleminden Ekranın Arkasına Bakmak adlı eser. Modern dünyanın en güçlü araçlarından biri olan medya, bireysel ve toplumsal kimliklerimizi yeniden inşa eden, her an ve her yerde hayatımızın her alanında etkili olan, insan yaşamının neredeyse bütün eylemlerine sirayet eden etkili bir güç. Sabah uyanır uyanmaz elimizi uzattığımız telefon ekranından tutun da, işe giderken araçlarımızın radyolarında dinlediğimiz haberlere kadar, medya hayatımıza girer ve gün boyu bu etkileşim devam eder. Üstelik medya artık bilgi ve iletişim aracı olmakla kalmıyor, aynı zamanda eğlendiriyor, yönlendiriyor ve günlük hayatın ritmini de belirliyor. Hasılı kelam, medya günümüzde bir ayna değil, bilincimizi şekillendiren, hayata bakış açımızı biçimlendiren bir çerçeveye bürünmüş durumda. Dolayısıyla gündelik yaşantıya yön veren medya, düşüncelerimizi, kararlarımızı ve davranışlarımızı etkileyen, aynı zamanda kim olduğumuzu, neyi önemsediğimizi belirleyen kültürel bir güçtür. Hayatın her alanına nüfuz eden dijitalleşme ortamı, medyayı da etkisi altına alınca bu kez karşımıza dijital medya, sosyal medya gibi kavramlar da çıkıyor. Bu alanların hayatımıza etkisini de haliyle sorgulamak gerekiyor tabii. Bu sorgulamaları her zaman yapan, zaman zaman dijital meseleleri ele alan kitaplarıyla tanıdığımız bir isim Ahmet Melih Kara Uğuz. Yeni kitabı Ekranın Arkasına Bakmak adlı eseriyle de hayatımızı kuşatan medya dünyasında yeni izler sürüyor, medya gücünün arkasındaki gerçekleri, medya labirentinde nasıl yönlendirildiğimizi ve gündelik hayatımızın nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor. Televizyon ekranlarından sosyal medya akışlarına kadar modern insan medyanın görünmez ellerinde sürüklenirken bu eser medya toplum ve medya birey ilişkilerine farklı bir pencereden bakmamızı sağlıyor. Medya dünyasının bir seyircisi miyim yoksa bir ürünü mü sorusunu kendimize sormamızı sağlayan bir çalışma olmuş. Kitabın içeriğinden söz edecek olursak şunları söyleyebiliriz. Medya dünyasına hoş geldiniz başlıklı bölümde medya nedir sorusuna cevaplar arayan eser, medyanın günlük hayatımızdaki rolüne ve toplumsal dönüşümdeki gücüne değiniyor. Sosyal medya macerası başlıklı bölüm, algoritmalar, akıllı telefonların medya aracına dönüşümü, kişiselleştirilmiş algı sistemi ve yeni medya propagandası gibi meselelere yer veriyor. Reklamlarla dolu dünya başlıklı kısımda reklamların bizi nasıl etkilediğine değinirken haberler gerçek mi sahte mi başlıklı bölümde güvenilir haber kaynaklarını tanımanın yolları ve gerçek haberle sahte haberlerin ayırt edilmesi yollarını göstermeyi hedefliyor. Bunların yanı sıra görsellerin gücü, dijital ayak izini yönetmek, medya üreticisi olmak ve geleceğe bakış başlıklı bölümlerde dikkat çekici. Bu başlıklar altında özellikle genç okurlar için yol gösterici mesajlar ve bilgiler de yer alıyor. Bir hikaye nasıl anlatılır sorusuyla medya üreticiliğinde hikayenin önemine dikkat çeken yazar, etkileyici içerik üretmenin ipuçları, gençlerin medya dünyasında etkin katılımcılar olmasının yolları ve gelecek nesiller için medya okuryazarlığı gibi alt başlıklarla da okura rehberlik etmeyi hedefliyor. Netice itibarıyla medyayla ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi, gördüğümüz, duyduğumuz her şeyin ötesinde medyanın bireysel ve toplumsal etkilerini keşfedip farklı farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak başarılı bir çalışma olmuş diyebilirim. Sevgili dinleyenler, bugün Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları'ndan ve Ahmet Melih Kara Uğuz'un kaleminden Ekranın Arkasına Bakmak isimli eseri konuk ettik. Okurunu, muhatabını bulması ve istifade edenlerinin çok olması dilekleriyle bu kıymetli çalışmayı kitapseverlerin ve siz dinleyicilerimizin zevk-i selimine emanet eder, herkese iyi okumalar dilerim.
kitapların refakatinde, başka yolculuklarda tekrar birlikte olabilmek temenni ve duasıyla. Kitaplarla kalın, hoşça kalın.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Efendime söyleyeyim.
0: Güruh-u Enbiya içre Muhammed Ulu Sultan'dır. Semavi kainat üzre Muhammed Şems-i Taban'dır. Muhammed Seyyid-ü Sadat, Muhammed Nur-u Hak bizzat, Muhammed Sahibül Ayat, Muhammed Ehli Bürhan'dır. Muhammed'dir Nebiyullah, Muhammed'dir Safiyullah, Muhammed'dir Neciyullah, Muhammed Abdurrahman'dır. Muhammed Bâis-i Eflak, Muhammed Mürşid-i Süllak, Muhammed Arif-i Zerrak, Muhammed Kân-ı İrfan'dır. Muhammed Fatih-u Miftah, Muhammed Münciv-ü Misbah, Muhammed Ebul Ervah, Muhammed Canlara Can'dır. Muhammed'le bilinir Hak, Muhammed'le bulunur Hak. Muhammed'le görünür Hak, Muhammed Yâr-ı Yezdan'dır. Muhammed Aşık-u Maşuk, Muhammed'le bu halk mezru. Muhammed Bâis-i Mahluk, Muhammed Kutb-ı Eyvan'dır. Muhammed ümmete rehber, Muhammed sahibi Kevser. Muhammed Şafii Mahşer, Muhammed kamil insandır. Muhammed'le doğar Envar, Muhammed'le durur Bazar. Muhammed'le sevilir Yar, Muhammed Aynel Ayan'dır. Muhammed Mürşid-i Ekber, Muhammed Ulu Peygamber. Muhammed cümleyi sever, Muhammed Şah-ı Şahan'dır. Muhammed'le yağar yağmur, Muhammed cihan mamur. Muhammed Nasır-u Mansur, Muhammed ehli Kur'an'dır. Muhammed'le doğar ay gün, Muhammed'le akar seyhun. Muhammed'le kamu memnun, Muhammed fahr-ı ekvan'dır. Muhammed'le nizam-ı mülk, Muhammed'le kıyam-ı mülk. Muhammed'le devam-ı mülk, Muhammed mülke Hakan'dır. Muhammed'le olur diller, Muhammed'le coşar seller. Muhammed'le eser yeller, Muhammed böyle bir handır. Muhammed mahzen-i esrar, Muhammed matla'ül envar. Muhammed şafii bimar, Muhammed derde devadır. Muhammed rahmeti rahman, Muhammed saki-i atşan. Muhammed mahremi irfan, Muhammed dostu canandır. Muhammed sahibi miraç, Muhammed'le doyar her aç. Bu kuddusi ona muhtaç, Muhammed ehli ihsandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kuddusi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?
2: Allah Resulü, siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.
3: Ya Resulallah, cehennemden kurtaracak ve cenneti kazandıracak bir şey öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin?
2: Resulullah şöyle demişti. Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeye devam et. Farz namazı kıl, farz olan zekatı ver, Ramazan orucunu tut, insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran, insanların sana davranmasını istemediğin şekilde onlara davranmayı terk et. O esnada orada bulunan Allah Resulü, evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi? Dedi.
4: Evet.
2: Bunun üzerine Allah Resulü, ey Ayşe yavaş ol, sayma ve sayarak verme. Yoksa Allah da sana sayarak verir diyerek onu uyardı.
3: Adamın biri yeni Müslüman olmuş, peygamberimize biat etmek için onun huzuruna gelmişti. Usulca yanına yaklaştı. Konuşmaya başladılar. Ama bu büyük insanla konuşmak kendisini o kadar heyecanlandırmıştı ki titremeye başladı. Bunu gören Hazreti Peygamber, sakin ol, ben bir kral değilim. Güneşte kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum. Bunun üstüne adam çok rahatladı.
5: İşte bu yüzden çok...

0: Yakın bir yer olsa beraber giderdik.
1: Keşke ben de gelebilseydim.
0: Bir dahaki sefere binekli gidersek seni de götürürüm, olur mu?
1: Olur. Baba, bir şey soracağım.
0: Sor bakalım.
1: Peygamberimiz neden her hafta Kuba'yı ziyaret ediyor? Dikkat ediyorum, bunu hemen hemen hiç aksatmıyor. Neden bu kadar seviyor orayı?
0: Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye gelirken Kuba'da konaklamıştı. Orada Kulsüm bin Hind'in evine misafir olmuştu. Onların misafirperverliğinden çok hoşnut kalmış.
1: Medine'den önce orada kalmış yani.
0: Evet. Üstelik ilk mescit de orada inşa edilmiş, biliyor musun?
1: Öyle mi? İlk mescit Mescid-i Nebi değil mi?
0: Değil oğlum. Peygamberimizden önce Medine'ye gelip yerleşen Müslümanlar Kuba'da da bir araziyi mescit haline getirmişler. Aralarından biri kendilerine imam oluyor, onlar da cemaatle namazlarını kılıyorlarmış. Peygamberimiz de geldiğinde namazları bu mescitte kıldırmış.
1: Aa! Ya! Bilmiyordum.
0: Öyle olmuş. Peygamberimiz Kuba'da 10 gün kadar kalmış. Bu süre içerisinde bizzat kendisi de çalışarak yeni bir mescit inşa etmişler. Bu mescit Kur'an-ı Kerim'de takva mescidi olarak anılıyor.
1: Takva mescidi demek.
0: Evet ya, takva mescidi.
1: Bir gün beni oraya götürür müsün?
0: Götürürüm tabii. Şimdi hazırlanmam için bana müsaade eder misin?
1: Tabii.
2: Peygamberimiz Kuba'ya ulaştığında orada bulunan arkadaşları onu sevinçle karşıladılar. Peygamberimizle sohbet etmeye başladılar. Peygamberimiz Tevbe suresinin 108. ayetini okumaya başladı. Orada Kuba mescidinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Sonra da ey Ensar topluluğu, şüphesiz ki Allah sizi temizlik konusunda övmektedir. Övgüye layık olan bu temizliğiniz nedir diye sordu.
3: Ya Resulallah, biz namaz için abdest, cünüplükten dolayı da boy abdesti alırız ve biz suyla taharetleniriz. Bunun dışında değişik bir adetimiz yoktur.
2: Bu cevap karşısında Resul-i Ekrem, işte övüldüğünüz şey bu, o halde buna devam edin diyerek Kuba halkını bu davranışlarından ötürü takdir etti. Abdullah bin Amr Resulullah'ın yanına gelerek bir soru sordu.
4: Ya Resulallah, ben iyi giyinmeyi seven bir adamım. Ama bir konu aklıma takılıyor. Güzel elbise giymem kibir midir?
2: Resulullah hayır dedi.
4: Peki asil bir deveye binmem kibir midir?
2: Resulullah yine hayır cevabını verdi.
4: Bir yemek yapsam da insanları davet etsem, yanımda yeseler ve arkamdan yürüseler, bu kibir midir?
2: Peygamberimiz yine hayır diye cevaplayınca Abdullah şöyle sordu.
4: Öyleyse kibir nedir?
2: Allah Resulü şöyle buyurdu. Kibir, hakkı hafife alman ve insanları küçük görmendir. Peygamberimizin Kuba'ya gelme sebebinin ziyaretten öte bir amacı olduğu konuştukça anlaşılıyordu. Evs kabilesinden Amr bin Af oğulları aralarında bir anlaşmazlığa düşmüşler. Bu da peygamberimizin kulağına erişmişti. Kuba'ya geliş sebebi dargınların arasını düzeltmekti. Resulullah'ın Ebu Eyyub el-Ensari'ye yönelttiği bir soru herkesin dikkatini çekti. Ebu Eyyub, Allah ve Resulünün razı olacağı bir sadakayı sana söyleyeyim mi?
5: Elbette. Söyleyin ya Resulallah.
2: Resulullah şöyle dedi. Birbirlerine kin besleyip anlaşmazlığa düştüklerinde insanların arasını bulmaya çalış. Müslümanlar peygamberimizin bu konudaki sözlerini hatırlıyorlar, hatırladıkça da aralarındaki dargınlıktan dolayı mahcup oluyorlardı.
5: Peygamberimizin aramızda dargınlık olduğunu bilmesi hiç iyi olmadı.
3: Evet, o duymadan bu sorunu çözmeliydik.
6: Peygamberimiz şunu sık sık hatırlatmaz mı bizlere? Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması ve karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmeleri helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Böyle der ya.
3: Taraflar arasına girip bu meseleyi düzeltmemiz gerek.
5: Bu saatten sonra onların da küs kalacağını zannetmiyorum. Allah Resulü bunun için ayaklarına geldi.
3: Evet, haklısınız.
2: Peygamberimiz tatsızlık yaşayan tarafları huzuruna çağırarak aralarındaki uyuşmazlığı giderdi ve Medine'ye dönmek üzere vedalaşarak Kuba'dan ayrıldı.

0: Peygamberimiz Kuba'ya giderken ikindi namazını kıldırmak için geç kalabileceğini düşünerek müezzini Bilal'i çağırmış ve "Bilal, ikindi namazı vakti gelir de ben gelemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın" demişti. İkindi vakti girdiğinde Hazreti Peygamber henüz dönmemişti. Hazreti Bilal, Hazreti Ebu Bekir'e giderek durumu anlattı.
1: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam Bilal.
1: Seni arıyordum.
2: Hayırdır?
1: Peygamberimiz Kuba'ya gitti. Giderken de ikindi vaktine yetişemezsem Ebu Bekir'e söyle namazı kıldırsın dedi.
2: Öyle mi? Emri başım üstüne. Cemaat toplandı mı?
1: Evet, toplandı.
2: Tamam, geliyorum.
0: Cemaat namaz kılmak için toplanmıştı. Hazreti Ebu Bekir imam olmuş, Müslümanlar namaza durmuşlardı. Tam bu esnada Resul-i Ekrem mescide geldi. Cemaatin arasından ön safa doğru ilerledi, Hazreti Ebu Bekir'in arkasında bir yerde durdu. Hazreti Ebu Bekir kendini tamamen namaza vermiş ve Resulullah'ın geldiğini fark etmemişti. Bunun üzerine ashab-ı kiram, Resulullah'ın geldiğini ona haber vermek için sağ ellerinin içiyle sol ellerinin üzerine vurmaya başladılar. Cemaatin ellerini vurma sesleri artınca Hazreti Ebu Bekir olağanüstü bir şey olduğunu anladı ve Resulullah'ı gördü. Derhal makamı sahibine teslim etmek üzere geri çekilmeye yeltendi. Ancak Resulullah namaza devam etmesini işaret etti. Hazreti Ebu Bekir ellerini şükürle semaya kaldırdı. Hamd etti ve geri çekildi. Peygamber Efendimiz de onun yerine ilerledi ve namazın geri kalanını tamamladı. Namazdan sonra Peygamberimiz ashabına dönerek, cemaatin bir uyarıda bulunması gerektiğinde erkeklerin Subhanallah demelerini, kadınlarınsa el çırparak ikazda bulunabileceklerini öğretti. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'e döndü ve "Ey Ebu Bekir, sana namaza devam et diye işaret ettiğim zaman neden yerinde kalmadın?" diye sordu.
2: "Çünkü Ebu Kuafe'nin oğlunun Resulullah'ın önünde durup namaz kıldırması uygun olmazdı."
0: Peygamberimizin dünyanın dört bir yanına gönderdiği elçiler görevlerini yerine getiriyordu. O günkü Bizans topraklarına dahil olan Şam'a gitmek üzere görevlendirilen kişi ise Haris bin Umeyr idi. Şam'daki Rum Kayseri'ne götürmek üzere peygamberimizin mektubunu yanında taşıyordu. Mute civarına geldiğinde Şam valilerinden Şurahbil bin Amr'ın huzuruna çıkartıldı.
3: "Efendim, emriniz yerine getirildi. Bu adam elçi olduğunu iddia ediyor. Yürü bakalım."
4: "Demek bir elçisin."
5: "Evet."
4: "Kimin elçisi?"
5: "Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed bin Abdullah'ın."
4: "Öyle bir adamı tanımıyorum. Aranızda bunu duyan var mı?" "Gerçek bir elçi olabilmen için gerçek bir devlete ihtiyacın var. Bunu sana kimse söylemedi mi? Üstelik Bizans topraklarındasın. Yüce kralımızın huzuruna elini kolunu sallayarak gidebileceğini mi sanıyorsun?"
5: "Sizler Allah'ın varlığından haberdar insanlarsınız. Üstelik yüce peygamberlerden Hazreti İsa'ya inanırsınız. Kutsal kitabınızda son peygamberle ilgili bilgiler de var. Ben size Allah'ın tüm insanlığa gönderdiği son peygamberden bir davet getirdim. Bir olan Allah'a inanmaya ve doğru yolu bulmaya davet ediyorum sizi."
4: "Ben sana izin vermeden tek kelam edemezsin."
5: "Peki, izin verin konuşayım o zaman. Ben sadece sizi hak yola çağıran bir elçiyim. Üstelik yanımda kralınıza verilmek üzere mühürlenmiş bir mektup var."
4: "Getirin o mektubu bana."
3: "Ver o mektubu."
5: "Olmaz, bu resmi bir mektuptur. Onu siz açamazsınız."
4: "Açacağımı kim söyler? Vurun şunun boynunu."
5: "Biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Ölüm bizim için bir son değil, bilakis başlangıçtır. Fakat siz yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Ben Allah'ın elçisinin elçisiyim."
0: Haris bin Umeyr'in şehadet haberi Medine'yi yasa boğmuştu. Peygamberimizin elçileri arasında ilk şehit edilen kişi Haris bin Umeyr idi. Ve bu açıkça bir savaş ilanıydı. Peygamberimiz hemen ashabını topladı. Onlara Haris'in öldürüldüğü yeri ve onu kimin şehit ettiğini haber verdi. Daha sonra da Müslümanlara savaşa hazırlanmalarını emretti. Müslümanlar da derhal silahlanarak toplandılar.
6: Elçinin öldürüldüğü de nerede görülmüş? Bundan daha büyük bir hakaret olabilir mi?
7: Hakikati dinlemeyecek kadar tıkalı kulakları. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun.
8: Allahu Ekber!
7: Allahu Ekber!
6: Allah'ın Resulü'nün elçisine bunu reva görenlerin iki yakaları bir araya gelmesin inşallah.
9: Peygamberimiz bizi buraya topladığına göre savaşa gideceğiz demektir. Allahu Ekber!
0: Peygamberimiz savaş yapılacağını söyledikten sonra şöyle dedi. Kumandanlığına Zeyd bin Harise'yi tayin ettim. Zeyd'in öldürülmesi halinde kumandayı Cafer bin Ebu Talib alsın. Cafer'in öldürülmesi durumunda da Abdullah bin Revaha komutan olsun. Şayet o da şehit düşerse Müslümanlar kendi aralarından birini seçsin. Bu sözleri duyan Müslümanların yüreğine bir hüzün çökmüştü. Yoksa ismi geçen sahabiler şehit mi olacaktı?
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Medine'ye girişiyle şehri şereflendiren sevgili peygamberimiz bir gün oturmuş ve yanından hiç ayrılmayan dostlarıyla sohbet ediyordu. Aralarında daha sonra müminlerin ikinci halifesi olacak olan Hattab oğlu Ömer de vardı. Hazreti Ömer uzaklara bakıyordu. Gözlerini baktığı noktadan ayırmadan konuştu.
1: Buraya doğru gelen birileri var ey Allah'ın Resulü. Simsiyah saçları ve bembeyaz bir elbisesi olduğunu görüyorum. Lakin tanımıyorum, kim olduğunu bilmiyorum. Öyle uzun yoldan gelmiş gibi bir hali de yok.
0: Yabancı yaklaştı ve Hazreti Peygamber'in yanına oturdu. Dizlerini onun mübarek dizlerine yasladı ve ellerini Nebi'nin bacakları üzerine koydu. Sahabenin meraklı bakışları arasında kutlu elçiye sordu.
2: Ey Muhammed, İslam nedir?
0: Allah'ın Resulü İslam'ın ne olduğunu anlattı. Yabancı yine sordu.
2: İman nedir ey Allah'ın Resulü?
0: Allah'ın Resulü açıkladı. Daha sonra ihsandan, kıyametten ve kıyamet gününün işaretlerinden konuştular. Derken yabancı edebince müsaade isteyip oradan ayrıldı ve geldiği gibi gitti. Bir zaman sonra Resul-i Ekrem Hazreti Ömer'e o gelen kimdi bilir misin diye sordu.
1: Allah ve elçisi daha iyi bilir.
0: Allah'ın elçisi yabancının gittiği yöne bakarak konuştu. O Cebrail'di ve size dininizi öğretmeye geldi dedi.
3: Hadislerin hikayeleri.

şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağmen. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Deyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nucuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale,

yollara sular dökün. Bahçelere müjdeler edin. Bahar kokuları geliyor. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz, yarimiz geliyor. Yol verin, açılın, savulun, beri durun, beri. Yüzü apaydınlık, ak ak. Bastığı yeri ardında gündüzler gibi bırakarak. O geliyor, o. Ay parçamız, sevgilimiz.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş'un Mevlid Gecesi mesajı. Bu gece sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşriflerinin seneyi devriyesini idrak edeceğiz. Rabbimizden niyazımız, gönüllerimizi bu mübarek gecenin rahmetiyle diriltmesi, bizleri Peygamberimizin sünnetine gönülden bağlı kullarından eylemesidir. Yaklaşık 15 asır önce yeryüzünün zulüm, şiddet ve cehaletin zifiri karanlığına gömüldüğü bir dönemde Yüce Allah, insanlığa rahmetinin bir tecellisi olarak Resul-i Ekrem Efendimiz'i bir şahit, müjdeci, uyarıcı olarak göndermiştir. İnsanlığın ufkuna bir güneş gibi doğan o kutlu Nebi, getirdiği ilke ve değerlerle insanı yaratılış gayesiyle buluşturmuş, ona iman, tevhid ve istikamet üzere onurlu bir hayatın yolunu öğretmiştir. Risalet görevi boyunca adaleti, merhameti, kardeşliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılan Allah Resulü, 23 senelik kısa bir süre içerisinde karanlık bir çağa vahyin rehberliğiyle asr-ı saadete dönüştürmüştür. Ne var ki bugün Resulullah'ın temsil ettiği inanç ve değerlerden uzaklaşan dünya, yine bir zifiri karanlıkla karşı karşıyadır. Yeryüzü vahyin rehberliğinden ve Resul-i Ekrem'in getirdiği ilke ve değerlerden uzaklaşmanın en acı sonuçlarına sahne olmaktadır. İnsanlık yeniden bir cahiliye girdabına mahkum edilmektedir. İnsan hayatının ve onurunun hiçe sayıldığı, hukukun ayaklar altına alındığı ve her türlü kötülüğün sıradanlaştığı böyle bir dönemde, Hazreti Peygamber'in çağları aşan rehberliğine, adaleti, merhameti, bilgiyi ve hikmeti merkeze alan ahlakına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Veladet-i Nebi'nin sene-i devriyesi, o kutlu elçinin tebliğ ve temsil ettiği hakikatleri anlama ve onları yeniden insanlığın gündemine taşıma adına bizlere önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu itibarla büyük bir aşk ve heyecanla Veladet-i Nebi'yi kutlarken, ona ümmet olma şerefine ulaşmanın gerektirdiği sorumluluk bilinciyle hareket ederek, başta ailemiz olmak üzere tüm yeryüzünde hakikati, iyiliği ve güzel ahlakı hayata hakim kılmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Bilmeliyiz ki Resulullah'ı sevmenin ve ona bağlılığın en samimi ve sahici göstergesi, onun mesajını anlamanın, hayatını örnek almanın ve çağrısını tüm insanlığa ulaştırmanın gayreti içinde olmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve alemi İslam'ın Mevlid Gecesini tebrik ediyor, bu kutlu gece vesilesiyle insanlığı huzur, barış ve esenliğe ulaştırmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanı.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Meleklere İman.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Uğur Subaşı. Din ve Hayat programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün meleklerle ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağımız konu meleklerin özellikleri. Şüphesiz Allah Teala her varlığı diğerlerinden ayrı özelliklerde yaratmıştır. Melekler de kendilerini diğer varlıklardan ayıran bir takım özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden ilki günah işlememeleri. Melekler günah işlemekten korunmuş olup hangi iş için yaratılmışsa o işi yaparlar. Allah'ın razı olmayacağı hiçbir işe yönelmezler. Bu hususa işaret eden ayetlerin bir kısmı şöyledir. Göklerde ve yerde bulunan canlıların ve meleklerin hepsi Allah'a secde ederler. Onlar asla büyüklük taslamazlar. Üzerlerinde hakim olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Bir diğer ayette şöyle diyor. Rahman çocuk edindi dediler. Haşa! O bundan münezzeh ve yücedir. Bilakis Rahman'ın çocukları sanılan melekler onun değerli kullarıdır. Onlar Allah'tan önce söz söylemez ve hep onun emriyle iş görürler. Göklerde ve yerde kimler varsa hepsi onundur. Onun katındakiler kendisine ibadet etmekte kibir göstermez ve asla yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan onu tesbih ve takdis ederler.

Cenab-ı Hak meleklere şehvet ve gazap gibi kendilerini kötülüğe götürecek duygular vermemiştir. Onlar bu özellikleriyle insanlardan ve cinlerden ayrılmaktadır. İnsanlarda ve cinlerde hem hayır hem de şer işleme kabiliyeti vardır. Daima iyilik ve hayır işlemekle şöhret bulan melekler, acaba bu davranışlarını kendi iradeleriyle mi yapıyorlar, yoksa yaratılışları gereği buna mecbur mudurlar? Başka bir deyişle, meleklerin karakter ve yapıları şer işlemeye de müsait midir? Radyo dostları, bu tür sorulara farklı şekillerde cevaplar verilmiştir. Meleklerin yaptığı işlerin değerli